Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda kegiz bosquchi Xatima Anaydo bilan tanishimiz. Kuz kunlarida Urumchi noyasining Shishigo bozori Miyovurgo kentidagi Quralay g'ayri-moddiy madaniyat miroslari kasbxonasidan sayyohchilarning xushal kulgi sadolari anglanib turadi. Xatima Anaydo engishib turib kegiz besish hunarini ko'rsatdi. Sayyohchilar uning g'ayishib yo'ngni yeyish, yanjish, shakl chiqarish qatorliq ish tartiblarini astoydil o'g'inib, o'ziga tabiiy kegiz kichik buyumlarni o'z qo'li bilan yasadi. Xatima mundaq dedi, har kuni sayyohchilar kasbxonaga kelib bu hunarini sinaydi. Ilgari Xatima faqat an'anaviy kegiz besish va kashta tikish kili ko'ngil bo'ladigan bo'lib, qo'l hunar buyumlarining setilish yo'li nihoyatda cheklik edi. Urumchi noyasi Nansan sayyohchiligining sijil jallanishiga erishib, zo'r turkum sayyohchi Urumchi noyasi keldi. U sayyohat elib kelgan fursatni sezgirlik bilan tutdi. Sayyohchilar Shinjong kelganda tog'daryo manzaralarini ko'riblik qolmay, bizning urf-odat madaniyatimizni tushunishni tehmi arzu qildi. Xatima atrofdagi kent aholilari bilan birlikda Quralay milliy qo'l hunarbandchilik dehqonlar kasbi ko'paratib qurib, g'ayri-moddiy madaniyat miroslari sayyohat tadqiqot o'g'inishini birlashtirish ustida izlanib, hunarni sayyohat bozoriga udullashtirdi. Sayyohat iste'moliga mos keltirish uchun an'anaviy hunarni cho'qim o'zgartirish kerak. Xatima sayyohchilarning qiziqishini tafsili ko'zitib, qo'ni pasondagi kegiz Çoğun kegiz öy kurulmalarını tikişten ibaret daimlik endizinin halkıp, karlıq dağ, yaylaq, toğra qatarlıq cencağının tağdariya amıllarını gül nuskusuğu yuğurup, kegiz toğlatqı çaplıqı, kegiz sopun qatarlıq nəp sayyat xatır buyumlarını barlıq keltirdi. Sahra purqığa ega bu mədaniyet icadiyyat maksulatları həm roşan paraqlanış dərəcisiga ega, həm elib yürüşkü qolaylıq bulub, daim sayyat kooperatiflara sayyacilərini başlap, mənzar ayonunu sayyat qıldırğandan kin alaydan kooperatifki kilib, mədaniyet icadiyyat maksulatlarının tallab setib alıdıqan buldu. Sayyat bazarda tadqiqat ögünüşünü sınaş qızgırlıqının kötürülgeldikini körüp, Xatima yana kooperatifinin dərəcisini xalq urup adat tadqiqat ögünüşünü sınaş bağısı qılıp östürüp, tadqiqat ögünüş dərisxanısı bərpa qılıp, sayyatçilə otur başlanmış mehtap okuqucuları tadqiqat ögünüş kollektiflarına yüzlünüp, kegiz besiş, kəşte tikiş qatarlıq sınaş törlərini tadqiq qildi. Qoy yuğunu yeyiş, sopun suyuqlığı çeçiş, yağış polqı bilan qayt-qayti yanjiş arqılıq boş qoy yuğunu çin kegizge aylandı. Bütün bir yürüş ən-ənivi iş tərtibi sayyacilərinin köz aldıda mükemmel namayan boldı. Bu yılının aldınqı yarımıda bazar arqı-arqıdın 10 nəçi tədqiqat ögünüş kollektifini kütüb aldı. Guangdongluq sayyacı Zhang Mengqi, Xatimanın kasıbxanısıda qayri-moddiy mədaniyyat mirasları öyünlərini sınığandan kən mındaq dedi. Mən kegiz görüp baxmağan, öz qolum bilan qoy yuğunu soqup, onun koni hünərgə ait aqıl parasatı his qıldım. Özüm kegiz asma boyumu yasıdım, bu qedimqi Şinjong səpirimdə haqiqi əslimigə igi boldum. Haqiqi əslimigə igi boldum. Qol selib işləşdiyin çökmü sınaş, qayri-moddiy mədəniyyət miraslarını abstrakt his qıldırmadı. Şundaqla sayyat qilishni özgəcə illiqlığa ega qıldı. Sayyatçılık avat pəsədə kasıbxanıda sayyatçilə, tədqiqat ögünüş öməkləri yuqır pəllə taqaşdırmaydıqan pəliyyətini qanacaydırıdı. Kasıbxanı içirə külk sadalı.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey'le... Semet Bula, köfte sitvağı çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım siz de.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz veriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı dolgan boludu.
1: 174 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bile etraptaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Әшеметлік тұрмышыдан бәрімен боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон Базар өйжай чекшіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-016. Yer belgesi orundan öy setiwleş jämiyatning şärti. Bir xeyir şär nurgun pulga yaraydigan xalqara çoŋ bazar yeniriki Tianshan rastisida 514 yurish şäşämetlik turalgunun faaliyet orundan kölimi 2300 kvadrat metr kelidi. Turaqlyq temperaturlyq suw üzüşkilide azady suw üsiňiz. Bütün manzirlik çiniqish üýde tärligide çiniqsiňiz. Siyapat salyda dost biraderleriňizni kutup alsaňyz boladi. Tianshandaky katta jämiyatning häşämetlik turmuşydan bahraman bolasyz. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kiçi bolgan tawqulada 5-nji awlat öýle bar. 3 ýataqlyq öýüni 4 ýataqlyq kılıp işinde alaýsyz. Paýdalanyş nisbeti ýokry. Täpsilatyny 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Qadirlik dostlar, anglavatqanlar.
2: Ättigenlik yollaryňyzda biz Samra programmasy.
1: Şundaq ättigenlik yollaryňyzda biz Samra programmamyzny anglavatsylar, dowamlyk programmamyzga kızgınlyk bilen gatnaşgaýsylar, onda bolsa ma Gülüm ana bol dedim bu. Ha makul buldu mana numaranızı ahır hatırlap algan bolduk ha.
2: Bermeyimiz boldi. Awazyňyz yaman boş. Süpertlik küçürip bermepsiz.
1: Bu kapany kaytırıp aldık dep mi?
2: Ha.
1: Evet koysak program ätledin bir berip kelsanlar ya bugün keçledin degendek jumu. Şunu ola men koşulgan sen dep isim koygan anlıgıçımız bir neç gün boldı uçurup yerenmedim. Taksirimni bir toğru taksiye soqıp koyup bugün bitken idi. 3 günlük vazifesige qarşı tarap neç pul tölepesi buldu şunu bileydigen dep. Toğru taksi taksilarning 230 neç koymu?
2: 235 koy.
1: Aşınçılık kudayma 235 koy
2: aşı. Yukur çeklimisi 235 koy.
1: Yukur çeklimisi aşı. Onu hem de mesletişip bir ölçüm bağı aşı boyunca tölep bir yerden iş bak kendi.
2: Doğru.
1: Cuma? Çinhuan Ello yollar avandaydı o Cahan Kizar'ına uçuru.
2: Hongguanshan dostu şehir deydi.
1: Keyin hayatımda sen kudayman diye anlıq uçumuz. 5-ci körükten tibbi daşı yolluğuca yollar avan. Koyuşlini yada deydi rahmetsizge. Nurmehmetjan deydi sayyoli şimaldan janıp qarap mağan yolun işte suca oylu körükten ötüple asas yolda bir Audi maşınlık çakının yel çıkıp gitip toktap kaptı. Şu sebepten aşağıda maşınlar sel köpken tuzlu işsel iğirken deydi.
2: Ma Kadır'nın kayla yönçen degen dostumuz yakşımı yaşarcan siz bire avazlık esergi avaz bergemetiniz deydi. Oşurcanın korluğu keçişi degen avazlık esergi me avaz bergen.
1: Alımcan tur taksi ma uçurunuz çıkıp attı dugu mana. Uçurunuz kev attı du?
2: Körüp attımız go.
1: Manda uçurulayken bu alımcan desem demsem radyo tınşap oturdu kim benim yamam gipimni kıludu dep. Çüşüp ketken tebrikler. Ben misli programı çıksa kepte bakıdu dep siz. Ondan benim köğünüm yerim bulmaydı. Uçurunu ve işinim onşap vermedin la. Onşuvetken bu gittik onu.
2: Ma iştipaklık birinci degen dostumuz mukapatka erisek kranı mı kütürem degen ya kranı özümüz töylep barımız mı?
1: O yok hemen kütürdük ya berip geliş kra aşağıdaki yatak tamak aşı körüşüp behram bilen bile suret küçüşüp degendek çoğu aşında bir berip körüp geldiğin aşken. Gana garibi yolu garipten şarkı ve şi katnaş köyüp saytiye suretlik yolunun üstü kagen derdeydi Abdusalam taksi ya makul oldu rahmet. Erfat Paken siz o Guanghui körükten kazıven kerekçe yolla bek tosakken de uçur yollaptı mına he. Yöcün geydi maşınlar köpteydi Bekir efendimden uçur ya.
2: Avo Lianhuo Gaosu'dun uçan Bagan yönlüşkü mağıdıgan Zado vehşi kıstançılık deydi o. Ma Veyni Kuchi ise üçün jıglayma edigen dostumuz. Kimmiş cümle jıglaydı kan ise.
1: Şundayma. Şunu ulan bu işin emez dedim o yeni birini. Toktağımız karaylı ya. Nurtayka.
3: Yaşarcar o sengil ahvanınla yakşıma kolcisin.
1: Yakşıma.
2: Yakşıma.
3: Yollar ravan. Havamı şunda yakşı. O sürcem ne? Balit Sonumuzda çıkıp gitti de aldım o araçlar.
1: Siz kimden ağlayan bu gittiniz?
2: Neyim mi deydi?
1: Ya bağlı tusolcu su gitti deydi.
2: Hoş geldin.
1: O yalgan. Yalgan ağlamap siz.
2: Oh, balet ne? Oşurcak hem oynamaymış. Aslında oyunu zaten az yarışıyor da.

0: çıkışı mümkün.
1: E, doğru.
0: Böyle komuz çıkışı mümkün. Ben brebet 20 abzas mı toşmam dedim ki? Şunu cepa tatmak bul diye kalınızını işletmene başka açla açıldı. Kalınız avayla bilin şirkette.
1: Daha yazıldı o sizden. Hmm. Sım famile, Roşengül Basit, Cisni, Ayal. Cinsi. Toğulga, cinsi, Ayal. Tuğulgan yili, palancili, palancili, palancili. Mama mektepte okugan.
0: Hazır işler işleydi.
1: Hazır Şincan Radyo Televiziya Stansı da işleydi. Tügüli, çek.
0: Aksu Tan Tarbiya Sarayı'nın aldığı kızıl çırak Canop'tan şimal kımaşlılar. Belki Tuzlu Şehir, Kaşı Yönlüş Yollar, Ravan diye uçuruna Amine Evet'tu. Osman Efendim, Huanhe Yolları, Asas Cihet'ten Ravanken, Doktor Han'ın aldığı maşallah köpken, Şinhua Şimali Yollarım koşulanı yadır Ravanken diye uçuruna kaldırıptı cuma.
1: 6. kilonumu çiğdim aymanı dükkanı veymek pekep yaptı mı ne bu ya?
0: Ne mi ne? O birlikli mi?
1: Heee.
0: Ooo, 6. kilon aşından cedilini kıvatkan ahir ekepsiz de, buptu.
1: Siz ne mi aldap koydu mu 6. kilon bula?
0: Yakı. 6. kilon kunda vədi verip yumuduk. Hmm. Da birlikli gel barayla edepçi o vədi verip yumuduk. Şunlarla ama Nazlı'da baba uçur yollaptı uyuyor Guangchang. Ninki karşı tarafı da balla oynaydıgan bir oran başı. Şey, apasa oyun türbek çıkken, çüşte tamak yapıp apırıp koysa keşkçi oynayalaydıken bala deydi cümü. Varıs doktor mani, bir oyluş pekan kane imkanı itenla bulsa. Huanhe yolları asas cihetler avanken doktor halına aldı da maşallah köpürekken diken uçurun. Osman Can evet tuttu.
1: Ma Turgun Navay, Roşengül taksinin zıgırcans bağmen de eydavat kılı uzun bolganlar. Eyde versek bulduğu ha deydi.
0: Aşındakken hem de ilgiri aşındakken tok hazır hem de eydeydi Allah'a. Yani azraq bir talep ölçemle bakar, resmiyetle bakar. Bir şey kalmadı doğru taksi eydeydi Allah'a. Çünkü gerçi taksi eydeş icazet namusu bulsun mu? Cuma?
1: Gülino bugün tolgan günü mü ki?
0: Gülino tolgan günü ki bugün. Bir yaş kıyır dokayım ana. Şunda kılıp kıyır gittim mi hemen? Kıyır gittim bu. Dip digen aynak harap. Ay günü bir nez köyentim ben aynak kargan. Adem aş aynak kargan vakitte bulup ben de erle üzgün ait kilişken görünemiş. Çünkü ben digen kilişken ben digen bunda ok yelkilerim kengriyim de. Ayalla aynak kars ben neyimi digen sert, neyimi digen kıyır gittken. Oy yüzdürümde mün koruk, ayada dağ, mayada sepkün de bunda oylayımızken de. Lekin uş aynak kargan altıdın yani 30% çıraylı kuludu deydi cuma ademlerini. Şunu aç kargan altınlar gibi karap pek ümitsizlenip mi ketme Allah silah yani demek emeliyette şunu oldun mu yani 30% çıraylık digen gel. Ha? Aşında ka?
1: Ya bak de. Öz aş kaptını yazgan adamın özü oyal kişi aşı.
0: Meyyen bile bir hoş itinle üzenlendi.
1: Yak aşı siz abay digen gel.
0: Hadi aynaki karap bunu oldun ben 30% çıraylık de bir hoş itinle de. Bu oyalların öz köyünün hoş etkin koymam silah. Silah ya bir hoşluk beğenirsin.
1: Bu hoşluk ben mekanda kıvatımız.
0: Bir çim şu cacır beğen sanlar biz gende bir. Hoş kımı sanlar.
1: Çim şu cacır deydik
0: ya. Tuğulgan gündüz tuğulgan gün. Eh dey sanlar. Mında hatır gündüz hatır gün. Eh dey sanlar. Adet günleri günlermişin de ütü vassa.
1: Erle oylaydı de o.
0: Hoş kımı neyim buldu bir yılda bir işki gittim mında. Gayedep.
1: Toy kıgan hatır gündek dedik ya bu. Eslimde koypes azaplık günlerken tuk bu. Onu hatırlayıp neymiş kılmız deydi de.
0: He.
1: Şuna mı ya?
0: He.
1: Şuna neymiş kılmız onu hatırlayıp.
0: Mişine tutsanla.
1: Heee.
0: Göşünandek turuvasanla kanda kılımız. Gülcü şehir, Honçilo yolları koşuyorsun işte Ravan diken uçurun. Ablimi tependim evet. Ta Yusufcan.
2: Kırımın 74 yol kavri bileyim. Ben göreyim baksın aldığın şişi o kankiyenin aldık tercihliğini işte Ravan'ken.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Arafat nimdeydi o? Aykünüm ol İgrin Abdolları mağazcı bu Eçiptik'e kandıgarak da başkatım ahval sorsam cevap kaytır mı de Kadir'ye başka uçurulan okum en uçurum nükü ömeskisi valdi. Şunda mı aşı kutumu sileminin ne çıkarttım uçur yollasam kü ömeskisi valdi karan.
1: Ya kandın yapısız ki Arafat. Nedim ol İgrin Abdolları biz Kadir'ye evlen bir vas gözük bir baktık.
0: Akün bağımdan lama.
1: O günü ben bağın günü ben aparat tuttum cücüyülük kıldım. Riyasetçilik ne Örkeş Sultan bilen Dılraba Enver kıldı. Uyadı nerede Kadriye Kayser ba? Nerede Kadriye ba uyadı? Ya kandım bir gep kovalsız ki. Nerede fıçır koydunuz onu fıçırınız da ben kandak körme.
0: Siz taraf tuturup Yaşar'ın tenkıtlayı diysem yoğun o geplerinizden bir yerler. Kandak kılmız ya bu asasla tas fakitler doluk emez koyrafa.
1: Yok benim
0: ma. Kandak ipleyme sen de.
1: Telefonam bana aşkısını tahtı var deme. Arafat yolda mandı mı değil bu ucu? Arafat'ın çırayı demek kör bakmışsam mı yamakan da tonuyum he?
0: Şu.
1: He Arafat?
0: Şu Arafat. Manda iş şu. Bazı da şırpın halda doyunda ama işkili yadılıkı cıbı okulumuz emez mi? Şu an riyasetçiler bazılarında körüp ilgemeydi. Bazı şırpın halda inkas yazılırken bazı da doyunda şırpın halda içi oğan çağda doyundakin bazı köygül olmaydı ama işkili ten körüp mangıl olmaydı ama işkital köz oğandaki. Şuna bazı inkas yazgandı çıkmaydı ki. Hmm. Körünmeyi kalırdı ki Arafat. Onu kasten manda kıgallık işemez.

0: Çünkü Arafat mı şu iki günde yakay mı şu üstüde örtünüp köngünüz yerin bulup gumsaklap hep de bunda yürüpsiz de Arafat.
1: O ben telefonumda o cübe okuvasam ben kanda pinglin görüm evyede.
0: Şu emez mi?
1: Kızdık o siz.
0: Manda yazsanız pek çarçakiyiz. Boldur kıyırkilsiz cüma.
1: Yak onun için doyunda bazı da ilgi mesela başkalar hat yazsa, anlayıcılar hat yazsa, bazı ilgi doyunun zıdun, pingbik ödedikçe bazı bir geplancı, neymiş ki onun dağılığını bilmedik. Bazı da işte yazsa, işte bizden materyalde çıkmak görünmeye kalırdı ki, belki şundaktı.
0: Şıkılıp şunda uzun çüyençi verdik cüma Arafasızge. Bulaymış hıl yeterlik hızlı hıl mühim uğrun koygunumuzdan üzüymüş ya. Hem işinçilik çüyençi verginimizden üzüyücü mü?
1: Hem onun razımsız amal yok.
0: Hıl kıman ha.
1: Onun amal yok.
0: Hıcına olsa yana doğumluk uçurulan yığla pesanla bulduğu kadirlik dostla. Şunu oğlan. Ha şunu oğlan. Kongbay nimdeydi. Nimdeyi okusun git pardu. Şıkılıp çıkım yakış nesli okşatmadığınız çıraylık bir sili okşatmadığınız
1: mencim mü? Bir kino bağı oylak. Beşiği kızıl lente takaydıgan.
0: Hmm.
1: Bildiniz mi kim degenimni?
0: Hep. Ha, bildim ha. Şıkıp Kongbay siz taza amdan şerin sözlük çoğumapsız cümü. Sizin kaytadın yığızdan dözü bulduğa okşaydı.
1: Bu ne okşay duru şengilerden
0: lan? Şu konduak ben ekşi okşatam da beni.
1: Beşiniz kızıl lente
0: takaydı. Yomalar çok yitaydıysam tüyüyemde.
1: Köz aldım keltir paktam hiçbir okşamaysız.
0: Şaşındak, Kongbay'ımı ışıkılıp, bağın sıra Arafat kokşak yapar.
1: Çiçeğiniz okşaydı gelik.
0: Kadırlık dostuna Allah'a atkınanla ette geldik yollarınızı bir Semra programımız. Yani ette geldik yollarınızı bir Semra programımız da kadırlık dostuna. Optimobil klubu paletimizde katmaşıkı ne?
1: Namı kulaktan kulakı yetken pulumuz neticeydi gana Abdol Mollegir'in Abdolları. Mollegir'in Abdolları'nın hem de Ürümçi şehrişçide şikayet dükkanı var. Birisi şu için av güllü günü kışıda yine birisi şuyunun akıtki GT Car Abdolmobil klubunun içi de Mollegir'in Abdolları'nın mahsus seçici dükkanı birisi var. Alakalış telefonu var. 13-5-9-75-75.
0: Şuna kadirlik dostlar. Onunun başka en iyi siltemini izleş paleti katnışka. Urun, akmervayt, un, yağ, gürüş, açıq sularını işiltip, mihmallarına ait yakış kütü atkanmış mihmallarım aşkansı. Mihmallarım aşkansının gepini kutlusak ma varız doktor mihmallarım aşkansının oranı ne de deyip soraptu. Mihmallarım aşkansının oranı açı hınçan fulivan tarapta desek bilelesiz mi varız doktor? Bilemsiniz yan devamlı tepesek buldu. Ma çanlığı yanı bilsiz ya cin hayvanı bilsiz. Hazırmış ne deyip tutan buldu. Şiyü deyip ya davan deyip. Bu kanka uçsiz deyip bunu deyip kesek. Aşı Fulivan'dan dağla minip Hınçan tarap getirdiğin ama Hınçan'da kata koçu bağı baza buluduğun. Aşıya'dan kırıp bulamışım dağla əgilsiniz yolunun 10 kol tarapı da Amerika Mella depa varız doktor. Aşıya şu. Ha aşıya şu. Bilemişsiniz yan davamlıq soran biz yanı zeyrikmesin, teyrikmesin dep yerimiz. Onundan başka mışı en esil təmin izleş paletimiz katlaşkan urun aldılda sana uduladı ki şiyu doğduşa.
1: Apeyzgen. Deydo
0: şa. Peyzgen degen tağız yoxşay desem deydo.
1: Yaq peyzgen deydo.
0: Şunun bilan onundan başqa yana bir sabahmış şu. Ağ isil təmizləş paletimiz qatnaşqan orundan Pəsil Ram içimliginin yeniden bazağı silingan içimlikləri. Pəsil içimliginin Pəsil Ram içimligi. Pəsil Ram içimligin içkən vaqtda müşkilik kodunu savma qılışını unutup qalmaqla xomba mükafatlar çıxıdı. Birini situasiyalar, birini beriş mükafatı çıxıdı. Onundan başqa müşü futbol mahir Bəhramın müsabiqəsini nəq meydanı verib görüb geliş. Şərpi irşələsilə, yataq tamaq, beriş geliş nəmmin müşü Pəsil şirkət götürdü. Üçün bir mükafatlar var. Cüm içkən vaqtda çox qumma sırtı qarsanlarla Bəhramın sürdü ba. Pəsil Ram içimligi bu yıllık tənərkətçilək xas...
1: Dencir içimligi ya?
0: İçimlikken.
1: A yaman peyze anadayla suzluğunuz meslengi adetki kaynak soğukan mağa ekvalası da deyince yürüyüşsünüz hem de bekerek kan edik hem de bunun ilmi asas bağ mı yok mu ben okumadım hem de ki minan açtık hem de. Öyle ki günüge 2 botulukta 3 botuluk kancın şu işken orduğa 1 botulukta şu deyince yürüyüşsem sumayım enke hem de. A doktorlar bağ o bizden mesela bağ o varız doktor doktorlar bağ o ilmi asas bağ mı yok muymuş no?
0: Ay, okumamdaki işçimliklerin ilmi masasını okumamdaki yürekle katkıydan okuyan bilen. Ehed Çanba.
2: Hürmet şoför dostu, hürmet riyasetçiyle yol sevdi. Cevabet yolun sayılıkçı, sevdim cansız körü, cansız gözüm körü, kitasa sertli yollarlar. Bizim anların başkansı, çöşevenden udulda, o kalitetten kötüyü istirdi, kirpek. Ekin çeşen daha oldu, ekin çeşen maşının çok sıkısında alıp karışacaklar. Dişak mağanın çok kötü görünüp ama sayıştırdı küçükçe. Onları kutlamıza çözülünmeydi ki yok kılıçta aşkına gelirdi.
0: Makul buldu. Rahmetsiz geldim o peyzi.

0: қандай қыламыз?
1: Эм бумы бір пақсылдықтың символығы бұ әмдімді мейнат қыбәтмей киімімні. Әмді чачырап кетмісін деп тұрдың. Әжем тұғыр түшенді марафат
0: дейдік. Арафат білесел, ешіңламы тән құрдаш ке қылсын әчу. Құпташына тәшәбіз қылғынан шалдам әп үйрішін тәшәбіз қылғын. Дейқат қымызда менің мақылды дейді ма қарғай қыз.
1: Мә дейдім ғой.
0: Шуну билан Акбаржон дайды қарылғаш шимали yo'lniki janubdan shimolga manga taxminan noyillik simut soat tayrisida shu suvdiki liniyada quduqning ig'izi yo'q ekan. Askartishki bir nas qo'yib qo'ymabdi, yomon xatarlik bo'lib qapdi. Ko'rgan vaqtda yo'llay deb o'ylagan 8:20 deb, ha, hozir ism kap yo'lladim deydi Akbaržon. Buldu buldu mani biz bir inkas qilaylik. Qarilg'ashliq shimoli yo'lning janubdan shimolga manganda taxminan Simus saati dairesinde o şu yoldaki liniyada kuduğunun ağızı yok ki. Aşağıda minvatkan ya ki mağay diyen dostlar alıp kalsanlar sel ihtiyat bilen avaylap minla. Çımı?
1: Yusufcan neydi minin bir tukunum mu şu hayvanatla baksak baratken tuk nengi uyanın aldı da abdobus bağ mıdır dedi. Bah basınız.
0: Abdobus bağ deydi o Yusufcan nengi uyanın aldı da abardıgan. Lekin hem de ayı asal azırga hava bek yakışı ya. Birden bazı bek isip gitirdikken, bazı bek şamallı hukuk gitirdikken yerken azırak yedigan nesillerini yuvasın cuma atıkkını azıga deyip koyun. Yedigan nesillerini yuvasın. O taraf sel şamallı hukukken de bire çapan yuval deyip. Bunda deyip koyun hem de. Bazı bek isip gitirdikken bir şık büyük yuvasın demdi.
1: Hüseyin canım deydi odam. Yakışı mı Roşengül? Mücahizınız obdan mı?
0: Obdan, obdan.
1: Siz ondak demem. Ayalarının özü bir kitap okup tüketkili, çüşengili bombaydı.
0: Vay bu düşengil ameliyatı şununda adı. Sizler şu düşünüşünü halımayızla aşk kitaplarında bir okuf varaklar kış bir kışını mı halımayızla. Ameliyatı bek adı hey ayolla bek adı. Cuma şununda adı.
1: Ner gibi getirdin kızsız ki adı edip.
0: Adı bu kanda ner mürekkep mesela.
1: Vay o mesela ki bir iş yok kalsa. Hey manda manda kısanlı buludu o. Deydi ayolla. Şunla hemen kulüp kiler gittim de kalımız gürgüzülüp. Aşını kısak. Hey neymiş ki bu işini kılsa? Onun hakkında şunu ola. Mesela bu işini kıl dedim mi? Ay çüşengeli bombaydı. O tünü günü digen gibi olan bugün digen gibi okşumaydı birbirisi
0: gel. Çokumunda emez. Çokumsuz yaş kılamıgan ime aşın çö.
1: Tünü günü bir kıl özgürep.
0: Çola emez kul kıl meydanımız. Müstekem alet yaşatımız hazır.
1: Şıkılıp.
0: O mesela aşında vakitte üzenlerden izdanla. Neymiş bunda oldu?
1: Ya mesela olsun bizden izleydiğin tutsak.
0: Altıncı yenge deydi. İlki lağmenken karanla minin yol düşüm kurgak. Mesela mantı polu aşında tamaklan isim aldığı ikti oldu karanla. Eskert koysam bu buldu. Bir temim tamıdığan yeğe 3-4 gittim ikti polu da aşında cümü. Deydi ama cıhken cümü aş tamak yiz çeçirtip aladık Allah. Ama eni ay pizzayım. Ha pizzayım mı şuna deydi o? Tamak yiysem ikti oldum de. Bu gülkemer ayağınız kapı olam diye şarjı aşında ikti olsanız. Neymiş keşke cümüşünde ikti Kim tip yeyse, meynet kılıp kiyimde dem dedim.
1: Yak benim ayalım onda küçük kişiler kapılmaydı. Ben
0: Kim deyme. Kim öncüydü kan tutsa?
1: Yak, ben çoğu yıldım da ikutçu mencilu gittim. Benim bir çampocuğum var. Buraya kimimden buraya bir nasıl ikutçu. Yak, koçudum da meni itip çok mu? Bu karab koyma onun kadar cilu yapıcı. Nimiş ikutçu ben bir şey geldim. Şununla ayalım vay bol deyişinden bulmaydı. Buraya tal kiyim ki o.
0: Yusuz öyle görüp özünüz yüydü kan tutsunuz da dağı çıkırılgan nesler bu aşını şiltip yüttüğün depti ve yağı gösürük yapıp.
1: En kızık yeri Şeyini ben jümeyime ayalım jüpürdü.
0: Aşı yerin lan?
1: Aşı yak. Şeyci yüzüdü o kim diken ne hem de hazırı.
0: Şeyci ile bak. Ayalım salamdı.
1: Ya ayalım sepirdi o. Demek ki onun. Yedik kimimini ilip. Eşek ilik. Şeyci ecindek bir nesilerini çıkılıp. Uğulap bir çıkırıp şeyci sepirdim. Men herkete
0: kıpekan deydi o. Ben küçep yüp yırtıp etmişsin deydi.
1: Ya. Men herkete deydi. Şeyci ecindek azırak tek gözümden jüp sepekan deydi. Hem akıllı. Şeyci ecindek tek gözüm aşık uğulap salime. Çıkmaydı karam. Lekin ayalım şusla çıkıdı
0: kon. Öydüm durgun nesle sile kılanma isle ayalla kılasını kılın ki itidu. Sile tapanma isle ayalla karabı tep vitidu aşında ka oturmuş digende.
1: Demek ayalla digen yaman demiş taşlar de.
0: Yaman ayallanın bir 5-4 közü aldı ki yine közleri var digende ki.
1: Şu ay.
0: Abi deyim.
2: Ben aşında mayılık aşında serik tamak desem asasını eskiyeyim. O normal lan bulacak da mayıcılarımın kenecilerimin aldı asasının aşından mayıcık. Dağ. Azizim, öykülüp yüzü çıkmadıken, ne vakti yüzü çıkırken, öykülüp yüzü çıkmadıken o, ayağlım kalksak, mekilerimden hemimizin almıştırıp oldum mesela.
0: Vay bu Erafat'ın bana teklif fikrini barılık aşkanla uyluş baksanla olam değil mi? Tamak da şunu da yıktıp, öykü verip ayağlının tınanla batkan, ya özürüm aşında yıktıp, büyüp çıkıran

0: Ayvatkan, kıl kıymet oğlan Michael'ların şunu oğlan taşla vatkan, aşında aşla cıhken cumu.
1: Ben sizi
0: Bir
1: dedim mi,
0: gittim
1: demedim
0: şaldam hep
1: mi?
0: uysan oldu diken ma şaldam. İhtiyacı bağla bek cıhken ney?
1: Biz onun bunu değilsiz dedi.
0: Konda değimiz hem de bu, konda yakval hem de bu. Şunu da Osmancan yollar avan bop gitti. Hem de kanda akılımız programla tügüstep. Kanda tügeydi programla. Programla digen birinin kendin biri, birinin kendin biri uluşup digen o keşkice digen devamlı işlegan tuysa. Yani devamlı anlısınız bulu da her programı da her bir mezmun, her programı da her bir pırak demdik. danlık don yollar avan deydi Kuli.
1: Kargay kız dedi, minim o. Başkalar tamakını ehtiyat edip siz deyse, Sizler neymiş tamak yiyinimde bilmeyi kalmışsın deyip ektip koydum deyime. Kanda akılımız hem yıkıp kesin şu. Deydi şu. Demiş mi şu o? Ben bir mayık köydüm torda. Şu. Bunda aldı da hat yazıklık ki. Neyimde hat yazıklık bu koydu? O
0: temet
1: isimle
0: ötmeyi
1: çıkıp
0: tamak
1: kaptım.
0: yandı.
1: Yok. Öyle ki temet deme taza diyendik ki. Bir hat yazıklık ki onun ki mayıkının putu yerleri ilik. Maydığının ilik. Dek. Tuğan sürülgen. Gördünüz mü siz mi?
0: Aşı şekil aşına kırak la yelengen mayıkken de.
1: Bütün hemen yer mayıdığı ki. Onunla bir eşkiden ilk kesim can
0: mayıdıkken.
1: Aşının birine akuyayım ki. Arafa siz mi akuyan aşının da birine?
0: Aşın izlep öp kiyinla ama tolu şalak sakılgalla. Şunu ola ama gaz toktaş uçuşu urbaki dostlar bir tezlik yetküzü iteyle cümü.
1: Yetküzle de.
0: Şincan yıkılığı gaz kuruydun ilginçe Ürüm şehri Saybak rayonundan 2024 yıllık yıkılığı gaz turba esleyelerini yani işkinç kararlılık yenilaş. Özgertiş kuruluş türü boğan Abdonum rayonluk maçınsazlık kuruluş şirketinin turbi yığızını ulaş kuruluşu da gaz toktaydı turbi yığızını ulaş meşgul atkılışı toğır kededigen boğaşka. Sanfango yoladaki bir kısım oralardı gaz toktaydıken. Konkret gaz toktaş vakti 9. ayının 14. günü. Saat 23'ten 15. güne saat 8 geçip oladık yani.
1: Çentancan yoldaki Şiltiş'ten toktulgan dostluk zamanı mal setibiliş merkezi. Tayşan Oltırak rayonu. Cenyin Oltırak rayonu. Abdonum rayonluk maşinsazlık kuruluşu şirketinin Cenhua Oltırak rayonu. Binakarlık maşinsazlık zavutu Oltırak rayonunda gaz toktaydıken.
0: Şincan yakılığı gaz kuruyu gaz işletkişilerin şunu esker tutuk ki gaz toktuğun vakitte öy içindeki barlık yakılığı gaz kalapalarının itikale tutuşuğa kapaletli kılıp gaz yet güzülgende gaz çıkıp yetişten saklanış gerek. Tabi gaz bilen temelleş eslik keltürülgendiyken andın gaz kırış kalapanının içişki buludu.
1: Yakılığı gaz çıkıp ketkerlikini baykağın aman yakılığı gaz kalapanını derhal iti bitiş, işik derizlerini tez içip hava almıştırış, hem de derhal sırtiki bir hatar rayonu berip, Şincan yakılığı gaz grohinin keç gündüz mulazmet kılıdığan xeridarlar mulazmet kızıq liniyesi 965-17'deki telefon kılıp, ekvalini məlum kılış gerek. Bu ceryanda her kandak şekilde ot işiltiş, telefon berip, beriş kubul kılış, elektr sükunlarını işiltiş katarlıqlar qat'i məni kılınırken.
0: Şunda ma uçurdan bir ünümlük paylanıp kıylanla kadirlik dostlar. Onun başka yeni bir uçur. Ulca Mongol Küre taş yolu 9. ayının 30. günü geçe koş yönelişte toluk yip kalet takılıdı. Yürüyüş liniyesini aldın planlayıp aynılıp yürüyüşe dikkat kılın.
1: Ülke yolu 237. liniyesi Ulca Mongol Küre taş yolunun 54 kilometre koşulgan 9 metrelik bölgede tağ gövdesinden taş seyirilip düşüp Çüşüş xayıpı tekimi toluq bir taraf kılınıp bulunmağışka. 9. ayının 30. günü geçe bu yolunun 35 kilometrelik bölgeden 72 kilometrelik bölge geçe koş yönelişte toluq yipkalatı takılıp katnaşka çek koyuldu. Bu mezgilde barlıq motorlu katnaş vasıları, motorsuz katnaş vasıları ve piyadaların yürüyüşü məni kılındı. Şopur dostlarının yürüyüş liniyesini aldın pilalap, devlet yolu 219. liniyesi ya ki devlet yolu 577. liniyesi arqalıq ayınıp yürüyüşünü əskertimiz. Meteorologiya tarmaqları yakında tağlıq rayonlarda hül yığın köp gördüğalıqı. Tağlıq rayonlardaki taşullarda yol yürgende şopur dostlarının avtomobilini ihtiyat bilen aydab, bir xatarlık gidi katkılışını əskertdi.

0: Hoş kadirlik dostlar. Ondan olsa anlıqışlarımızın uçurulurğuma bir karaylı ya.
1: Karaylı.
0: Şunu oğlan neymdeydi o? Halide, onda kıgılıp olmaz mı ki? Cumu? Onda bir yuvasıdalı. Aile maşinasını bir yuvasıdama turu taksi kılıp ayda gel bulamdı.

0: iltimas kılsınız onu berip.
1: Bunu iltimas üt. Onda bir talepler buludu onu mançilik vakit bolgan, manda maşına bu deydi gana düşüp kalsa navada.
0: Avtomobiliniz şu feyin çadın yuyin çoğuz gireydi şu. Soda karakterlik avtomobil gireydi. O vaxta da şu bırak kalış vaxtınız kıskaydı degen gel.
1: Oran taksi deydi mem şunda ihtiyat kıp yeymem bu misal iki yönaşına ihtu olma karanla. Müş ünkimde tüşü kuam ikim minan zade deydi. Ali can mem maşında ihtu olma şun ah kiyim ki gil unumay men leken ayalım ah kiyim ki veren men yudu adem gekimsem siz ne mi özünüz giyip alsız deyip. Zuhurulap ah kiyim ki güzüp koydu deydi Ali can. Ah kiyim ki iseniz başkaca şuraya köründe kakşmamız ayalınızın küzge.
0: Dur men jüp birey demdik ya.
1: Men jüp birey deydik. Ali can ma? Onda ayalığa bağımken deymemiz.
0: Ali canın ayalığı çavak bireyli var. Yey Muhammed.
1: Oh yalla diyen cih hazır.
0: Muhammed. Künlüm.
2: Ailem açısından protekti bombaydı.
1: Aşu.
2: Onu resmiyet kullanmaz ailem açısından.
0: Şu demek çocuğumuz resmiyet bir cürüm diyeceksin demek ki şu.
1: Ağadı çüsem de aşının çüşmey kalsa yani kağıl bulmaydı. Erle iktip yemeydi deydi o cesur. Benim ayalımı andımın da iktip koydu. İşkili pek umak deydi. Ayalınız yeni tuyuk silerdi kırgan çağda.
0: Bu musuma gelme kımaydı.
1: Umak demeydi. O uzrap gitken vakti onda iktip yedi kan boz kallan işlemdi. Közün küremdi. Senin inkanda düşüken var mı? Ya ki o musuma kalpıklarına taz işlememdi dep digen bir muç. Yakıp buludu. O deslepte umak bilingen bile o kılıkları.
0: Oyunu
1: aldı diyen şunda umak değil mi o? Bilmeydi mi işinci mi? Ben kıpıyırım ben neyim de umak diyen bilen toydun ki kalısı işlemeydiğen müşüncülük işlemi oğlap kullanmaydıgan en mişli manga döngep koyup müşüncülük işlemi oğuşap kullanmaydıgan de manda üzgür olası lagu.
0: Roşen Güler'den bir şey nukup durup uy düt deydi kokşaysız kargan de.
1: Mina aşına deydi.
0: Siz çok?
1: Mina aşına deydi.
0: Siz yıktıp yemsiz?
1: Ya ben yıktıp yemeyim ben hem de.
0: Nur qoyışladı işte.
1: Dep men o könlümge azar verip iş kılıp. Külüp oltağım bile dedim ne sen bilmedi.
0: Boşlarım bu nukup.
1: Daim men aşında
0: dedim. Pikildirim ne çim dap.
1: Burun olmak da itti. Hazır azrak mı olmak görünmeyme diyen de.
0: Olmak diyen de aldınıp gitti diyen mi?
1: Rast olmak okşaydım iş kılıklarımı desem.
0: Emliyet olmak emez ki. Ben rast dört mu kandakıdı?
1: Sözüm de güm alınıp kaldım. Kuça maytak taş yoldan bir haber versenla. Dep 78-18 sorap dikeniz. Kuça maytak taş yol yakşı. Yollarının ahvalı yakşı hazırca. Mansanız buldu. Dekin çokun maaş aldın yüyül kıpmanız. O
0: taş yol cahıda dep koyalım.
1: Taş yolu cahıda durup da hazırca.
0: Başka git kanlı de.
1: Tekhi bana İtil mi diyem de o yol mu? Lekin az kaldı o hem 9. ayına 14. günü öpkettim de hava rayına özgürçü kırap hem de o yol mu? Asta asta bu. Ne bu kalam ki? İtil kalam ki? Cuma maytak uçak taş oldum bana kalla aldım bir sorap. Yollarının ahvalını ilgilep onun ikin minla ha? Minu bilip ayat mağammaydan aşıyor musun?
0: Asasen şu 10. ayının 7'si 10. ayının 9 etraplarda takılıp kalıdı hem de şu. Onu organ taraf evet gavuşturlar dikkat kısak buldu ha?
1: Şu.
0: Seyfa'nın uçuruyor, dikkat ekip tutunayım uçuruyor lan.
3: Toplama payyolu, şimal karakmağın da Türkiye'sini asırdım başlattım. Yaman'ı yıkı tutup çıkan, Halin Köyük'ün asırdı, ıskenli yerde biraz hata buldum o. Türkiye sabahı başlıyor.
1: Makul buldu. Ali Can deydi, kolu düyüp yerde otak kralığım samaydı. Aşında yıktı besem, ayalım benim şunda isil 100 numaralı kış kılıp. Ayalım bu numara koyduz, 155 koymen de şimdi deydi o. Nimda yakşı. Şıkılıp hakikaten taliyiniz kapta ucuma mı da çıtkan vakıta ha? Bu şu durmuş hayatta mışındak bazıdı. En çoğun talay birisi, şu aşında bir tallaşladın ha? Yıkın ma, böyle ütüdüğün ademidin, hizmet edin, turuvatkan yerdin diyen de. Şu tallaşla tuğrulsa ademden durmuş şıkılı. Bəxtil ki de ütüdü. Bəxtlik bununla. Davamlıq mışındak. Longchuan Coatsbek tosulup gitti deyip dursun can şuna uçur yollaptı. Uçur can bu kovan bulsa erle şaldam ip yürgenle obdan doyattınla. Dep absalam canına açık kek gitti o.
0: Absalam ben bir gün aşı uçur cakam lan aşta şaldamı takka resimdim birine evet bireysiz ya. O digini bile o adam öz digen. O hayır. Ağız digen bile öz bildi kakın ne aşkı.
1: Çoğu maşını şopradaydı minin ayağlamı kırkatlan caydıydı. Kırıp kese yüp yirmen deplı durdu ayağlamı. Minin ayağlamı mı şunda yakşı ise depe.

0: демек буну рас мага рахмети бар экен деп анда чиңчү жажы багини во.
1: Шамас мо.
0: Şu bilmeyip kendi.
1: Mesela bazıları bakıran odul onda rahmet diyemeydi. Bazıları tok kutu pulunu bir girip koysun be hoşup getişin atayın karşı tarafının ki.
0: Doğru.
1: Şuna olan rahmet odul mu odul rahmet diyemeydi. Mesela siz ayağınızda ya ki atanınızda ya ki kırındaşlarınız ya etrafınızdaki yıkılırınızda rahmet diyemeydi o köpünce alet.
0: Diyemeydi.
1: Mesela Natonuş Mehmet sen de belki yakın bulmayan kişilerimizde biz rahmet diyen gelip diyeleyimiz. Şunda bir özür halkla itkiyitimiz, oyum da sept oldu, ubu diyeleyimiz. Lekin özümüzden en yakın kişilerde köpünce aletler rahmet diyen gelip cık diyemeyimiz var aslında.
0: O rahmet deyiş diyen o minnettarlık duygusu o diyen o neydi kansınız?
1: Şunsuz. Ama sizden karşınız, mesele kılış usulünüz, bir taraf kılış usulünüz bu belki. Şuna mı?
0: Çoğra.
1: Dikin, hem de köpünç aletti hem de aşında bir rahmet dese, karşı taraf onlusa, künlü digen çoğu, şunu da söyünüp koşup gitip kıram.
0: Ma ümit deydi, bizden o ilişki kaydı ba deydi. Birincisi, ma hotunun, ayalımının digini her vakit toğra deydi. İkincisi deydi. Ayalımının hata olsa birincisi karanla deydi. Demek şu ayalımdan 100% doğru demekçi mi siz? Ey! Dooooooo! Baldalar bir kepkiye gelin aksın.
1: Biz de oydum şu da koymaz.
0: Yok bunda hemen. Doğru yedi, doğru deyimiz, hata yedi.
1: Hata diyelim siz?
0: Roşengül Adem'de nokukadık nokuplu itimiz. Çimdaplu itimiz.
1: Siz de demeydiğen dek o?
0: Demeydiğen dek de. Siz açtık demeydiğen dek de.
1: Öydükle ağla kaptı mı?
0: Yok, Aslım'ın ağızı gepsip bir vası siz aşağıda. Kınmaydı o bu. Kukudu diyen yege ekep mini.
1: Ya o kukmaydı, hürmet yiyin duyukhan tusa.
0: Bırak günü şüphin yollap, evet bireyim iki. Roşengül Adem'ge, mene nokudun mu?
1: Şıkhan diyeceğim, bırak günü şüphin yollap, ayağınızı tılak etmez. Baş kurup aşağıda. Şuna ola keşkendin bir şekilde gül götürüp, asla kırsız dağım da marlam.
0: Ondan ben.
1: Lik etti gelikim belki yüzümde kıldığın cuma. Ne bırak ki meslet işlerle lan bu mesajına.
0: Meslet iş getmeydi o digen, hakikat o digen, öyle yüz bir vat kaçla o digen.
1: Aa, po atkın.
0: Aa, o.
1: Aa, po atkın.
0: Po atmadın mı?
1: Ha, bu bitti dep durayla ya. Yaşarlığım öydüçü, oranı belki yok.
0: Ben hazırım.
1: Bir deyse ayal işki diyemeydin.
0: Depten ilip hazır, kalimimle ilip ben. Avuşuracağım da obdan tehlim havatım hemen hazırım.
1: Sayılı canıptı şimalga, Beşkavet köyrükten ötük etken de yol karşı taraf. Ravan Beşkavet köyrük nasıl? Töğüt maşını özara sürkülüp karşı taraf. Tosluşku başladı deyici cümü. Karşı tarafta mangalla udul yolunu talap mansanla paydalısıyla deydim. Tayrı taksiyle uçuruyum. Ha uçurdum bir paydalanıp gelinle dostlar. Vay ma Ali Can Yaman maktadınız cümü. Kızık yeri kiydiğen ayığımlı mı ayak kıyımlarını? Dağlan çıkırdığa nesle optik oşlanım yürünme yubirdi de. Hey ilan anlayıldı şu ha?
0: Özünün durmuşun sözle eğitip de.
1: İlan anlayıldı şu ha? İlan anlayıldı. İlan anlayıldı.
2: Örmetik radyo anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşılayalımız. Hazır istimalçılar pul xeşləb yaxşı məhsula setiv alanmasıqdın. Setiv alğandın kiyen mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdın ənsiraydı. Bulup mu aile elektri üskünü setiv alğanda dikkat kılımızla pulu ısırapıplı qanmay könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının endişesini tüketiş için su tazlığı setiş itibar pahaliyetini hep geldi. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlığı Karhanistan bu halcemli pahaliyetinin tepsili mezmununu tonuşturup bir ilişki teklif kıldık. Yakşımsız.
1: Riyaset yakşımsız. Köpçilik yakşımsızlar. Su tazlığı sahası da mülazimet hizmeti bilen şoğullanışka köpçilikten istimal cahitki endişesini düşünme. Bazı kişiler su tazlığı seti verişini oylusu mu, mesulatla yakış çıkmayı kılışıdın, yarımısa pulunu kaydırıp alamazsıktın, oran dışı pul hajlaştın. Seti valgandın kiyin mülazimet kılıdığan adam bulmasıktın ensereydim. Biz bugün köpçilikke itibarlık pahaliyet deyip geldik.
2: Bek yakışıp da, kendimse bu pahaliyetini köpçilikke bir tonuşturup verem siz.
1: Pahaliyetimiz naayt adli oçkaşkara. Birinciden öyünüzge apırıp haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge apırıp haksız orantıp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip, mehsulatla ünümünü körüsüz. Su süpte yakışımı, işiltiş kolaylık mı kandak? Siz ne diginiz hesap? İkinciden yarımısa şerhsiz kaytırmız. Sınav işiltiş mezgili de razı bulmuşsunuz, yakışamazken de karsınız, biz bile alakalaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekledi. Toxtamgı hılaplı kılıç hakkı, sökü şakkı degendek hakla ilinmaydı. Bir pun hajlimeysiz. İstimal hukuk menfaatiniz kapalı etkiyge.
2: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylapsıyla. Sınav işiltip razı olsa pulunu kandak şekil töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı olsanız pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep olsanız boludu. Resmiyette ki ösümek ilinmaydı. Pahaliyet aşkarı. Baha

0: Maşkara, yoşurun haq yok. Bırakla neçim yuan xerclemeysiz. Köp pul xerclemeyi tazlanğan su içsiz. Manı bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
1: İstimalçılar, manım uşundak pahaliyetke ihtiyaclar bu xerclam. Bugün telefon kıkan anlayıcılara kandak soğuttunuz ba?
0: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zakas kılgallara bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl toyluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 3 sekundda ısık su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçiniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu. Tam özgürüp getmeydu. Törtüncüden markalık yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adi. Kızıqlıniye telefon numarı 4006001929. 4006001929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge aparıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bu sonuç buludu.
1: Markalık soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıkken bu usul onlarını maktaş gerziydikken. Aldın telefon kıkan 30 xeridarga yani məksus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarıqı soğatlardan sırt iki türlük məksus etibardan bəhirman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xerclemeysiz. Setib alğandan keyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadrolik üskülerinin süpitiga 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten keyinki mulazimet toluq kapaletliğe. Her kanda meselege yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berip, həl kılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıqlıniye telefon numarı 4006001929. 4006001929.
1: Bugün paliyatın mezmununa köpçülükke yeni bir kıtım deyip bireye. Üyünüzge apırıp haksız oran tüp berdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsanız buludu. Razı bolmuşsanız şerhsiz kaytırıp oludu. Bugün telefon kıkallığa 4 kıl soğat berildi. Aldın telefon kıkan 30 xeridar, yukarı soğatladın sırt, süzgüç üzükine 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitige 3 yıl, yadroluk üskünlerinin süpitige 5 yıl kapalatlı kılış soğusundan bəhriman buludu. Dostlar, bundaq pahaliyet hakikaten az uçuraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul xeşleştin, setiştin kiyinki mulazimetin ənsirmeysiz. Dərhal kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'a telefon kılıp itibarlıq pahaliyetlerden bəhriman bulun.
0: Məsulatımızın süpite setişten kiyinki mulazimeti itibarlıq pahaliyet kapalet ige, haksız sınav işiltisiz, malını şərsiz qaytıralaysız, haksız oran tüp yerimiz, özəkine haksız almaştırıp yerimiz, İstimalçılar xatircam bulsanlar buludu. Bugünkü bu pahaliyetini ötküzüşteki məqsəd, istimalçılarını xatircam kılış, süpetlik su tazlıqış işiltiş imkaniyeti iyi kılış. Faydını istimalçılar ötünüp verip, köpçülükini mənpətke və kapaletke iyi kılış. Məyli məhsulatımız, soğutumuz, ya ki setişliğin kinki mülazımetimiz bulsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı kılımız həm xatircam kılımız.
1: Bu xalçamın etkallarını anlap, xatircam bulduğunlağı o deyimən. Pürsət saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san birdemde tuşup geçişi mümkün.
0: Pahaliyetimiz naayt adı oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız oran tüp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız oran tüp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip mesulatla ünümünü körüsüz. Su süpte yakşı mı işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkincisi, yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən deyib qarsınız, biz bilə əlaqələşsiniz, xadimlərimiz öyünüzə verib əkitdi. Toxtamğı xilaflıq qılış haqqı, söküş haqqı degəndək haqlar ilinməydi. Bir pun xərcləməyisiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapalətə ige.
1: Həqiqətən istimalçıların oranı turub oylapsılar. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekilde töleydi?
0: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm haqı ilinmaydı. Pahaliyet aşkara, baham aşkara, yoşurun haqı yok. Bırakla neçimin yuan xerclemeysiz. Köp pul xerclemeyi tazlanğan su içsiz. Manı bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
1: İstimalçılar, manım uşundak pahaliyetke ihtiyaclar bu xerclam. Bugün telefon kıkan anlayıcılara kandak soğutunuz ba?
0: Бүгін қызықлыния телефон номерға телефон қылып, заказ қылғаларға бір пун пұламай соғат беріміз. Біріншіден, 1388 юан қымытыдыки ақыл тойқылық судан соғы қылымыз. Температурыны 5 қотлық таңшайсыз, 3 секотты ұсық су түшіду. Чәкім экранды мәшғолат қылысыз, қолайлық. Шекенчеден 399 юан қымытыдыки мәмпі иоллық чаш құрытқы соғы қылымыз. Сүпті яқшы, чечіңізін асырайды. Үшіншіден, микро бесімлік қазан соғы қылымыз. Тамақ тез пішіду, тәмі өзгіріп кетмейді. Төртіншіден, марк

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, səpirinizi bir sırdaş programımızda anlaşanlarını karşılayımız. Yeni haftadan başlanan barlıq işlerinle naidi neticilik olsun. Mən Nuriya Səcci dostunla Rısalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendikidek mazmunlarını uğurlaştırdık. Aldı bilen Qolcu şehirdeki Çongjing yolu Çongkörge ciddi yasılı vatıdı. Kuruluşunun 2028 yılı 8. ayda tamamlanışı mülçerlenmekte degen uçurunun təpsilatı. Dekhtanlada boludu, andın Çongçu bayrami. Dövlət bayramılıq təminiş məzgildi səpərgi çıxanda toğra yan telefon numarını qaldırışının qancılık mühimliqini biləmsiz qatarlıq məzmullah deyiqtanladı boludu. Radio sayaydı sayıbımızda bolsa, Cənubi Şincandaki toğraq yopurmaqları

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Abdonum rayonumuzga mışı qatnaş jihatki selinmalar naytı zor selinibatıdı. Mesela meyli yol qatnaş jihatı bolsun veya ki her jihatı bolsun, hazır bizning taraqqiyatımız intayın yuqarı sürətdə taraqqi qılıbatıdı deyişki boludu. Qolji jerdiki Chongqing yolu Chongqing'ki ciddi yaslıbatıdı. Qurilishning 2028 yılı 8-ci ayda tamamlanışı mölçerlenmekte. Yaqınqı günlərdən bu yan Qolji şəhəri Chongqing yolu Chongqing'ki qurilishinin sürəti puxta qadam bilan ilgiri sürildi. Qolji şəhər rayonidagi Ili daryasidan halqaydigan 6-nji Chongqing puli sifati bilan bu turning 2028 yılı 8-ci ayının oxirida bitib, qatnash boshlanishi mo'ljallanmoqda. Bu ko'rik 2-nji darajalik tosh yo'l ham shahar asoslik qo'l yo'li o'lchimi bo'yicha yasaldigan bo'lib, qo'sh yo'nalishda 6 avtomobil yo'li bor. Loyihadagi soatlik sur'at 60 km. Asosiy monarga uchqandek o'rlash deb nom berilgan bo'lib, yakki monarlik po'lat arg'amchilar ko'rik ustidagi yakki tik shakllikka, hamisha tik takshilikka yantu tortilgan ko'rik qurilmasi qo'llanilgan. Yantu tortilgan po'lat arg'amchilar xuddi qanotlarini keng yeyib uchayotgan aqqo'g'a o'xshaydi. Bu Qolji shahrining ko'tarang guruh bilan yuqori o'rlayotganligi, uchqandek taraqqi qilayotganligiga simvol qilingan. Bu turib bitgandan keyin Ili daryo bo'yidagi butunlay yangi shahar yarib belgisi bo'lib qoladi. Chongqing shimolda Chongqing janubiy yo'lining janubga uzartilgan liniyasiga, janubda Ili daryosidan halqib Yishui ko'chasi yo'liga tutishadi. Bu ko'rik daryo halqib qatnash besimini unumlik pasaytirib, janubiy va shimoliy shahar rayonining orliqini yaqinlashtirib, shaharning taraqqiyot bo'shligini kengaytirdi. Bu turning qurilish uzunligi 1734 km. Ko'rikning uzunligi 1147 km. Yo'l uzunligi 200 nacha metr bo'lib, qurilish muddati 2 yil. Qurilishning 2028 yili 8-oyining oxirida tamomlanishi mo'ljallanmoqda.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, endi Vision spamızğa kelgen uçurlardan dostlarga yetkizeyli, avazlıq uçurlardan nurunun uçurba anlaylı.
1: Özetle götürecekçiler yaşın tüle yolları bire, Şanfan'ın yollarımı koşuyorlar sıramanken, Şanfan dikarsan normal gazlıyoruz, seçiret maşı yok ha.
0: Rahmet, andan mağın Muham isimlik dostumuz, riyasetçiler yaşın sileme ürümçüden aldın, ödünüp bir iş pulu yok, özeyde bulanmağın kanunluk tor taksi bolsa, ötküzü bulay digen edin, bütün resmiyet olukmuş uçurunu bir tarqıt bəlsanız da uçur kaldırıbdu. Demek aldın ödünüp bir iş pulu yok, deydu, ha? 135-799-32-126 135-799-32-126 Şu kanunluq tor taksini ötküzü bitişini oylayan dostlarımız bolsa alaqlaşıp sözüş baksanlar buldu. Səviyyəsizliyimi qarşalımız Əlican Çınbi Dadav Ravan digə uçurunu beribdu. Köpdün köp rəhmət dostlar davamlı qızğılıq bilən uçur bəgəyislə.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımız rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqilar, biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

Hal sırtiki bir xatar rayonu berip, Şinjan yeqilgi gaz kuruhinin keç gündüz mulazmat kıldığan xeridarla mulazmat kızıqlı niyesi 96517 telefon kılıp, ahvalini məlum kılış gerek. Bu jaryanda her qandaq şekilde ot işletiş, telefon beriş qobul kılış, elektr üskünlerini etiş qatarlıqla qat'i mən'i kılınıdır.

Hörmetli radio anlayıcı dostlar, şunun bilen bugünkü səpirinizi bir sırdaş programımızı axırlaşdı. Yaxdırıp anlığın anlığı köptün köp rəhmət eydimiz. Riyasetçi Risalat Qasım, növətçi Muharir Ramila Ablimet.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобил әкедіке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaçlı kuşurla, Benim Avtomobilim programısı da.
1: Benim Avtomobilim programısı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim Avtomobilim.
2: Benim Avtomobilim.
4: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırt.
5: Yani şu tırık ve tırtın gibi mi?
4: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atım. Bunu dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltikliğinimiz mengülük tırık ve tırt.
6: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Bir yüz yetti tört katlan sinet radyosunun her kaysi programlarını yaktırıp anlap kızgınlık bilen katnışıvatkan kadirlik dostlar. Xuşvaq bolğaysılar. Emdi dektanlarda bolğını minin Avtomobilim programsi men riyasetçi Yaşar Yalqun.
6: Avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setveliş doğrusudaki uçurlar menin avtomobilin programısı da, hem de diktanlarda buluduğunu menin avtomobilin programısı. Ben riyasetçi Ruşen Gülbasim. Qadirlik dostlar, mana menin avtomobilin programımızı başlap aldık. Ondaq bolsa radio oldudaki dostlarını hem programımızga qatnışıq taklif qılamız. Bahaltıdığın avtomobillaringlar bolsa, seti etidigan avtomobillaringlar bolsa, uçurlarını yezip, beşin salonumuz qaldırsanlar boludu. Mana programımız başlanıpla Tursunjan ustammı men payda buldum, men ba. Bahalaydigan avtomobillar bolsa, awetsanlar boludu depdi. Onda olsa anlıqçılarımı hem de bahalaydıgan avtomobillaringlar bolsa, awetsanlar boldu.
7: Müş anlıqçı dostlar, avtomobil uçurlarını yollaganda xapa bolmaymış. Enniq uçurlarını yollasanlar, qanchin jilnin qaysı markadaki, qaysı tipi Amal va qancha kilometr mangan, mashin ekvali qandagiraq, rengi qandagiraq deganlarni bir tafsili yollasanglar, texmo
6: yiqilishida emas.
7: Yiqilishida boshlang'ichda, lekin cho'qim shu ba demaymiz, lekin shuning

0: Ne böyle bağla pesin tursun diye açtım aşığı taz bileme kaldım o kanda ağlamdı. Ötgelik programında ahırı kegen koskunla iç gitemdi bu halcam tuğla koyup yukup gitsin eke de Hüseyin can abay bugan işini 1 saat köngülü gibi püküp ahırım şu an devap size. Yok biz onda kımaymış aşığı halcam öz kiyo oldu men deydiğin geplerim azraq bir devasam ama azraq bir 10 minit vakit versenla dep çöp eki yıldırıp şunu olen abay
1: Amal
0: yine.
1: yok. Aşı dem...
0: Koskumuz hiç gitmeydi bizim koskumuz içip yürüdüğün ya bir boğa kalmışsak biz.
1: Ay demavat kavuşuracak hem de mi ekilim bir şey ya. Aa,
0: Ne?
1: bu
0: Kısa.
1: halçam gibi bir badi
0: İşte
1: gendi
0: bak.
1: şu.
0: 2011 yıl 9. aynaki kol hot darjon polo maşına kanç bulbuludu deydi. Tursun can ustam. Ma maşını mı ketti? Evet ve tuka bir bahala besans. Maya da cin pin çı da bizim koygan dostumuz.
2: Soruyu yapacak hep yas ettiler, yasımışlar.
1: Yakşı mı?
2: Ya ben yine korsan çek menüatına yolla. Asas yaptı davam.
0: Yine korsan tarafı mı otmadı da yolla asas yaptı davam. Makul buldu rahmet.
1: Memtimin
0: Davam olsun.
1: Wuhan dediniz mi?
0: Nim, dimdim.
1: Wuhan bek isip gitti o. Anlavatımızı yaktırıp bana ya dedi.
0: Ha, ma Olduğun günler seliştirgonu ürümçüm tönü gün bugün bir kıl ısık ha?
1: Sıkma.
0: Ürümçüm ısık hem de ısık gitti ama da olmayı delik yine. Bugün hem de 20'den 31 Celsius gradus kıça. Ete 19'dan 30 Celsius gradus kıça. Yani şu aynı 16. gün temperatura tövbeleydik. Yani 16'dan 26 Celsius gradus kıça deydi.
1: Lekin ma en yeni hava rayı karmap sizde.
0: En rüyanı da kandaki.
1: Hava bulutlu bulup, kiyin yeni bulutlu bulup, kiyin ötkünçü yağmur yığıp ötekti dike.
0: Mana? Yeğnisi mi şu?
1: Manan ikisinde.
0: Anan da hoşuma gidiyken he?
1: Lekin düğününüzdek sıkıldı diken ama bana 20'den 31, 19'dan 30 dep muşu aynı 16. günü hem de şu 16'dan 26'ya geçip kaldı ki karan.
0: Temperatura hem de 9. ayınki 15'lere boğatı da temperatura aşıyor 20 neçe ahvallah da bu sıkılı doğru. Bir şey maşınımızı bağlamayı yaptım obullah. Bir şey havarayı bağlayıp oturayla işkimize. Şunu olan devamlı kuşurluğa karayımız. Dursun Can Ustam, 2014 birinci aynıki karolla kaç bulla etrafı da bulla deydi. Ustam, yaptım obullah. Evet, evet, doğru bir bağlayıp versiniz. Onun için bu halçam diye isimli kim koygan? Dep 6. kili. Kanda ama çüş kaptım ha olsun benim avazımga.
1: Hem de karsam çırayı kız bırakıl bu halçam diyen yoksa bu kalam da değil mi?
0: Apam nasılsın bu halçam cümü?
1: Kim lan?
0: Apam nasılsın?
1: He şu
0: da vahdi canın apısını ısın bu halçam
1: he? Ama ne? Kep kaptı o.
0: Şu o ısın bu halı hürmütüm bağım inin he? Onda demen la 6. kilin.
1: Enem buz dep koydunuz baldur değil mi?
0: Bu muğam buz hıl bir geplerini kıytıp ağzınızın kite kite ile dep kağıntınız he? Aldın iyi aldım he? Mişnak. Şuna olan mihman canı.
2: Biz yaşadık radyosu. Ben Ansıra Rösengülatçı. Siz bana lanet ediniz. Kaçı isim zikretmedi rahmet. Rösengülatçı sizden final salamet olsun. Hoşça bir sonuza bakılmayın.
0: Oy rahmet rahmet.
2: Hem isman kılmayın sizler Rösengülatçı.
0: Ay rahmet Mihmancan.
1: Kaç yıllar mı Mihmancan'ı mı nepediniz?
0: Mihmancan bir kegen, aldın kıyılın, aldın kıyılı mı bir aşında keptike.
1: Ay lagmen bileli yol sevettiniz de ha?
0: Öz lagmen yeymen digen tutsa kavap mı baya? Kavap indi mi dağınız gu?
1: Ha bab da kiler kıdım kegen vaktinizde ben da penci bile mi iman kılame?
0: Yaşar.
1: Ha bu adam aşta mi? Hilup ketken mi o mihmanlarımdan ilik bilikini yeyim digini. Cimcit öz berip tört kıt beş kıtım yap oldum.
0: Rast mihman kılam stapenci öyle mihman canlı.
1: Onda dize mihman cahayetli geldi de örüm çıge.
0: Şıkıp oylap verdi bir oncu mu? Dursun Can Usta'n bağlayıp da.
2: Şimdi
0: 15 etrafı dike akkana bayi anlık uçumuz çıkma dediğin de.
2: Şimdi 11 mitre kolfa kardon polo da 10 minko etrafı da. Şimdi 13 mitre sende tuşun şimdi oyu atılan kanunlu.
0: Başka kıtım anlattık mı?
2: Şimdi 25 mitre rinko 01 da 70-80 minko etrafı. 2014'te Karolla Kolhot Akranlı 2014'te Karolla Akranlı zaten 15 bin katrabı da 10 bin 15 bin katrabı da 2011'te Kolhot Kardon Polo da 10 bin katrabı da
0: Dara kurtuluk anlap oğan
2: bulduk mu? 2019'te Çiğa Kuruz Bırdal Kırıptı Majinan Mazara Bankot Pansa 25'te 30 bin katrabı
0: Akhil tuluk anladık ama uçurlanı. Hem de namadı çıkmayı kalsa ama uçurlanı. Evet gen benim bahallanmayı kaldı. Mağını kaydı bir evet begen bozsanla ayakı kaydı bir anlayı diysenla biz kaydı yani bahala besek buludu cümü. Bahala besek buludu.
1: Hmm.

0: Şunu olay mı Yakup Durmuş dedi mihmancanı mihman kıldınız. Mihmancan mihman bulup ketti. Şuna kılıp bu mihmancan nelik mihmancan bu dedi.
1: Mihmancan aksu aksudun. Şunu olay 2014 niki Dajon Golov Kruz 1-4 import nuskısı dedi. Ama Abdumobil'ni bir bağlayıp bəsiniz dedi Tursuncan ustam.
0: Hüseyincan dedi minan ayalımdan ismim bu halcem dedi.
1: Şunda canlılık, akıllık kildi. Şunda bu halcem de simba dostlar.
0: Şüreyli kızlık. Sile kandağır, kandağlarını mihman kıl sile. Biz mi ürümcüdü ba adam, bizni mihman kılsanlar bulmamdı. O, jirak yedin kelgelerini mihman kılma demey. Oy grila deydu. Ey, şu jirak, jirakdın kegenliki üçün mihman buludu ula. Siz mihman mı? Siz diken bu... Bu ürümçüki sahip kan bulsun siz neyimlen deyip jürüdüğandı
1: bu şere. Siz mihman kılımdan deyseniz mi unumayınız çünkü? Mihman kılay deyip bunda bir yalur peki unamız ki unumayınız kattıyla ha.
0: Unumayınız
1: bu mihman diken yürahtın kagenler mihman buludu. Siz neymiş mihman kılımız bir kadın?
0: Şu. Dur mihman kılan deyip gitkin.
1: Şunu değil mi? Asgarcan.
2: Yaşar, kısam.
0: Oo.
2: Allah Allah.
0: Yakışma.
2: Roşancıyor, hala havalama.
1: Yakşı.
2: Hem de bizim 36 kırık oldu. Hem de Roşancı'nın Roşancı'nın tepi. Ben yaşandı. Hem de Ustam tepi yakışan buna ha.
1: E buldu.
2: Ben yeminde bir ağrıyla bakıyor. Ustam tepi sonra sakta. Linkı, linli kundu bağımıdı. Netbul etrafı bu vasandı. Ma ağrıyla amma kutlandı.
1: Linkı, linli dedi mi?
0: Loku dedi.
1: Loku dedi mi?
0: Linkalingi dedim ya. He ama
1: Linkalingi dedi hey. Şundaq mı? Qayt anglaymızmı 26 sekund gapni?
0: Ya yaq yaq, məşo asqarca hazır anglayatdı.
1: Hı.
0: Yazmıçılıq qıb yollayatdı.
1: Aş avtomobilin özünü elçi mana qılayla asqarcan doktor. Aş yazıp ləvətinə. Yazıp ləvəsiniz biz Tursuncan ustamdan sorap qaylay. Navadı ba bolsa, ba bolğança, bummısa Tursuncan ustamda tep berişik salaylı. Tursuncan ustam bu 2 gündə bir uyay buyay qaptı. Mobil yıqıl barı demesmi?
0: Şuna qılaylı. Tepişik usta.
3: 2014-dəkə dağın qılıb Jinko importu sitedəttə 40-dan 45 min qatırıb.
1: 40-dan 45 min qoya tərəfində. Maqul buldu.
0: Mani yollamadınız ya?
1: Qaysını? Siz yollayıtın.
0: Mani. MG5.
1: Qurbancanın ikimə? Ya Qurbancanın ikini bağlap bulduq hazır,
0: ha? Sizinki mu xata ke, mininki mu xata ke? Siz linka lingi degen, mən loxu degen linka lingli uke.
1: Linkı, linkli o. Menin yıkın kep duğa aralda.
0: Dap koye ye.
1: Tursunca ustam sizde ma o... Bırak yizip levetana buldu. Şu maşını bağım o. Dap Tursunca menin maşınamını bağlayıp yerin ala. Bu maşını alda maşını kendigende 2024'ninki cili boyu 50 manı manga kaşkada yerlik bir kolluk mayı degen maşinti. Muç maşını bir bağlayıp besan la deydi. Mana evet koyduk çünkü Tursuncan usta maşını mı bir bağlayıp besiniz bana.
0: Ablat Xoten, Xoten'deki Nijat Taksi Yaşar Cam'la görüşüp gelmedi. Ürümçü ketken görüştü mü Yaşar kadaydı? Ya, ben bu sonunda ızdı mıydı o?
1: Zdep bu Xoten'den kildiğen bu Yaşar hoşluğu da dapence. Her peyzine eslen hep yürüdü çünkü.
0: Xoten'den kese.
1: Çünkü yıraktan kaptım beni izdep. Benim yüzümünü kılıp deptiğen hoşluğu da.
0: Xoten'den kese o göç kırdı bilen. Nima bir kochon yapdi.
1: Mashina qilinga. Xotandan kelgan
0: odamga.
1: Uljidan kas yurilarma ap bering.
0: Mana
1: qop. Otishdan kas narin ap bering. Mishdan mehmon qildigan nima? Mehmon deganda. Mehmetjan.
4: Yaxshimi qandaq ahvolingiz o'tgan qol? Mening mashinamdan yantong olayotgan. Shopper ustamlari yaxshi yantong almashtirgan o'rni tavsiya qilganmasi bilan almashtirganmasi.
1: Tempi almashtirdigan yaxshiroq o'rin bo'lsa tavsiya qilgan bo'lsanglar deydi Mehmetjan. Qana olg'uchlarimizdan bir uchur kutaylikmi?
4: Linkı, linkli hazırçı yok, hazırçı yok, tepeştek buldu. O maşının bazar bahçesi, aşkına 23 tane ki 60 netçim var, 24 tane 70 netçim var. 60'dan tartıp 70 netçe 82 de atardı.
1: Ma o asgar doktor anladınız mı? Yanımdaki tanışığınızı vakalta uçurup yürüp diken siz tanışığınızı yine anladı yakacağın hem. Şimdi hazırca yok deydi, tipesek buludu deydi. Namadı meyli bana tipes mi deyseniz saç Tursuncan ustamdan telefon numarını kaldırıp koyaylı. Programı akırlaşkan deyken Tursuncan ustam bu telefon kılıp. Bunda bir görüşsenle buludu.
0: Hazır vurmaman he onunla. Ayfer'dan da deydi, benim sınlımın yoldışının atısının balısının ismi bu halcem deydi.
1: Sınlımın yoldışının atısının balısı ya. Qashqa shahrining Darshizdan Nanjansiga ketish yo'li qo'shilishtiravan degan uchrun Abdurimjon avatdi, jumu?
0: Deb ketgan edik,
1: tushungandik. Tursunjon usta mashina

0: Hala pese andan muşu maşını yığvalam da yığva sitvetip şu pulguçluk tokmay maşını alatayım. Bağla pesa o maşını. Meyli onu mu çu? Navad kilişip kalsana Gülnazlı baba. O maşınınızın ip mi kalıdığan iş bacı mı? Sitvet men deseniz yarap kalsam da Tursun Can Ustam. Yani bağal dedi de mecburi onda sit bir daha şu yok. Navad yarap kalsa ip kalaydı Tursun Can Ustam. İp kalıp şu pulguçluk yani pul koşup ya ki olmasa. Başka maşını almıştırmayan deseniz mi çu? Bolu iyi bir yeri de. Müşünde işim o bağ. Tursun Can Ustam'da.
1: Ben şimdi dedi üsümlükle baktısı beriş için bir artık oturup telefonda silahının ki avazanlarını yaktırıp anılıp gitip atmayan deydi. Şimdi bir bağ seveyin izden seveyim aşağı şu mısılı şu bozu bozmasa şu üsümlükle baktısına aylındı aşağı.
0: Uçurap kalam da tek seviyesiz gel. 2016'ndaki QNQ 05 Mabdı Mobil Kanç Pullar atrapı da buladı deydi Tursun Can Ustam. Manım evet ve tıpır bahala pesans şu mu?
1: Ma korollanım evet ettiniz mi?
0: Kaçsını? Okay. Ya onu evetmedim başına evet bir an. Köylümün avtomobilini evet evet tok 2025'niki tokma yinbao. En gopisi deydi ya. Manımı evet koyaylı. Şunu oğlanmışın da bir kurdun yizmiş. Evet sanlar biz bir taldın terip andı Tursun Can Ustam'a evet deylik.
1: Doğru.
0: Bana evet et hoş mu?
1: Başka baş 26. yılı çiğvenin ki ya.
2: 24.
1: yılı çiğvenin ki. Ay başka baş 24'ün ki.
0: Ablam hiç anlama Tidas'ın evettiniz mi? 2018'ın ki Nisan Tida.
1: Yok.
0: Ben bir şey edin evet de siz ayarın avazı kuşurulan koyun ha.
1: Buldu. 2026'ın 2016'ın emez. Depteki tuhutan ama yine bir avazı kuşurdu anlaydı.
2: 2026'ın çoğunluğundan çaptı 85'ten 90 mı adıram?
1: 85'ten 90 mı adıram?
0: Biz koşuna evet biz karan 2026'da hep evet siz emez mi?

0: Аны кайты тогурлап эбетип эбеттиң ама 2000
1: Як тогура Турсунжан уста азыр 2026 жылдан кетиди.
0: Чүнки мана 2016-ныке, 2016-ны 2026 деп эбетип та аңлыгучумуз.
1: Arling Arlio Bushi Arling ya Arling Arlio niyan Bushi Arling Yilio niyan demekti vaqti Chiyan Kyo 05 bolmasa 2016
0: mana 2026 emas 2016 bizge evetkende 2026 dep evet
1: bir avazlı uçur beriyting ama efendim degen dostumuz zadi
0: şunu ola 2026 dep bahalı de tursun can usta ma bahalaşını emde bu siz 2016 dediniz emde qani bir evet baqayla tursun can usta özü bir ge qısınçı mı
1: Roşen güle demiş ki uşup etmeyli mi yani
0: şada 2026 2016 dep
1: minon doğrası minon doğrası
0: Şunu olayım, siz bilen uğraşıp yürsem hem de uğraşırcam bilen uğraşıp kim bilen uğraşılığa riyas açık yapıp kalmayayım ben hem de. Siz bilen bulsun bir şekilde uğraşmayın, ait icil inak üzerimden yakış altın bundan ama yakılıp işler.
1: Ecep cicilip git vermeye, acıgım kep git vermeye dizi, bir Roşengül'le uğraşın lan. Yakışı uğraşı da kızlar.
0: Mehmetcan uçur yol yaptığıma diyen bir umuş ustam bile alakalaşsa şuna ondan sepirdu de. Kani bay bir anlıgıcımız.
1: Kim sorgan hem de isimizdi.
0: Hem de muş anlıgıcımız izleyimiz. Birini tapıp birini izleyip. Bana Mehmetcan.
1: Mehmetcan sor.
0: Evet. Kani bir alakalı iş pekin cümü.
1: Roşengül Yaşar teşlik mi? Ben koddan ürümçüge barsam karşalam sile.
0: Karşalamız ürümçü. Şunun da koyunu ken. Na ayıttı mihmanduz. Bir şehir. Kim luz karşalıdı kızgın. Karşalamız cümü.
1: Doğru. Hüseyincan Yaşar boylu kapırıp işi oranlaştırıp koymuşsun. Meyli o adılcan kokşaşları ya. Onu da akımayım hem. Tanışlayımız.
0: Nefise de babanın uçurunu aldık mı?
1: Yok.
0: Anlıyla.
2: Derecesi Türk. Kaçkabın yolu hevri. Sinkart adını aldık yolları var.
0: Makul buldu. Rahmet.
3: 2018'deki Nisan tibarette 35 bin kadramını. 2021'deki karolladırsa maylık yer, tökmaylık nasıl? Maylık kopkası 40-45 bin. Tökmaylık kopkası 55-60 bin kadramını. 2026'deki tuningle çıktı 85'ten 90 bin kadramını. 2024'deki Çili Beni Dattı 50-55 etrafında. 2016'da Çiyan Çili 15 etrafında bu maşına 2023'ün için çıktı. 2016 bu
1: maşında varlık sizge. Temmigen.
3: Kuşur hata alıp kaptı. 2026'ın alıp kaptı. 85-90 bin etrafında.
1: Yakılın hem de.
0: Bunda karan anlık üçümüz bu 2016 yok maşınıken bu siz. 2026 deyip evettiniz kendinden 2016 deyip evettiniz. Ya maşınınızdan ya tip hata alıp kaldı ya yılı hata alıp kaldı. Sonra amda ma uçurunu siz kaydı bir tuğurlap yol yürüşkünü sizi karap kaydı bir evet
1: ben bildim de bu yapının

0: қандай болғанын мен білдім. Қандай дәң? Мен 2026 Q5-нің фьючерінде Тұрсынжан Үстемге әбәттіқ. Оның алдыда 2016 жылдан бір машинасы батты. Мен шу мана машинаңызды бағалды деп шу авазлы фьючерді мұштал қойсам 2016 әл дегенде шуғана әмәске деп үчіріп әткен. Шуны бәлкім 2016 әмәс 2026 демекчі мен демекчі оқшайды қырғанда.
1: Бұл мәселе мұракепліш кетті.
0: İş kılıp minin toğra.
1: Lekin Tursunjan Ustam 2026 da pahal diye cümü. Çoruğunuz ne? Hazırlık dostlar, Allah'a vatkın Allah'a minin Abdumobil'in programısı. Programımız ne? Ürüm Şehri Şenkhoa Canobi yolu gıcaylaşkan Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası'nın uğur ne? Aşı güzel kaç teşiden daha şımır taraf karapmağa yolun işte. Vanzıka uçağın da bacı mı? Onun başka programımız ne? Trik ve tırt tıklarını baz aksağın tırt halkıra soğudu çekiş şirketimi alayda talep kılgan.
0: Onun başka Şincan Kemezlik tem izleş bağlayıtımızgi katlaşkan Kaşkar Kargülü Süzmü Doğa Pisaları dokunun 4-nji tarmaq dokuni dokun sizlarga tavsiya qilamiz. Qo'lda tujiblab etilgan har xil ta'm süzmü doqab zonzu marojniyla sizga o'zgicha huzur berishlaydi. O'rni bo'lsa Qashqar shahri Dongxu chaqpila qizilchiroq degan. Yana shu Qashqar Qorguli süzmü doqab pisallari dokunining 4-nji tarmaq dokuniga berib, shu pisallarni, süzmü doqablarni, marojniylarni tetib baxmoqchi bo'lgan do'stlar bo'lsa, Qashqar shahri Dongxu chaqpila qizilchiroqqa bassanglar, ashayt paki.
1: Ondan sonra yana avtomobillardan 2011'niki Corolla'dan bir sabah getirsin can ustam. Şunu bir bağla pegen bulsa deydi cümü.
0: Mehmet, abay Mehmet Can isimlik dostumuz.
2: 2029 ayına dili edişin. Şadiyen kumdun, mangan mutlaka yetişmem. Özel rahatı
0: nefes. Muş etlik olsun, yazımı çıkıp yolluğa mısınız? Bek yakışı bulut değil ikin.
1: Ondan avazımız biz yüzüp evet edilsek ta süzük emez
0: bu. Ne ta süzük emez bilemedik.
1: Şunu ola 2020 yılın ki Dajon Ceda Viz 5'ten bir sabah kez Nukhut kaç bu etrafı da bulağı deydi Mehmetcan'dan. O şu uçurunu mu evet koyduk cümü? Dur Mehmetcan gel kılalım.
2: 2029 ayına dili edişin.
1: Hazır koygan da olsun.
2: Şadiyen kumdu.
1: Bunu için Mehmetcan bana kılaylı. Siz kapı bulmayla, iğrenmeyla. Bir yazım şekilde yazıp evet ama yıl sana bilen başınızdaki tipini. Cümü? Tursun canım.
2: Cümü 22 Ceyda VS5 Nesun Şukadası 35'ten 40 atıramadım. Cümü 11'deki Karılla Atlaka 10'dan 15'in 2 atıramadım.
1: Makul buldu. Rahmet de.
0: Hani bir Tursun canım usta. Hemen. Başkimin 13'ninkin evet bildiniz ya. Evet iyiymiş.
1: Evet iyiydi.
0: Daha çok lan iyi ki.
1: Ondan 2020'ninki tanışı X1 GV. Müşü Abdumobil kaç bulu atrapıda buldu bir bahala pesanız deydi Tursun Can Usta. Kadircan mı hazır bir Abdumobil'in resim tatip evet siz Gokhan'da bu maşını yakış görüp kaldınız mı?
0: Tursun Can Usta'mdan kışık bir bal tanısın mı siz?
1: Tursun Can Usta 2014 birinci aynaki karolası ne? Ahren kaç bulu asak bulu deydi. Bunu evet bakayla kanı Tursun Can Usta'mga he? Ondan Tursunjan ustamning telefon numarini so'rayotganlarma, Vishinlar ayrim evet qo'ymiz mishada. Ondan ma program oxirlashgandan keyin yana bir yarim soatdan keyin aloqalashgan bo'lsanglarchimi? Ma ko'nglim endi tag'ma bir tal, bir tal. Program oxirlashib sizning mashinangizni uchirlar olarlar o'tiramdik nima? Bir 5 minutdan keyin bir tal uchirni evet qo'ydi. Yana bir 5 minutdan keyin bir tal uchir. Eng oxirida ma program oxirlashganda biroq yig'ib uchirlaringizni andan baholsa bo'ldigan o'xshaydi.
0: Tushundingmi?
1: Oldin evet qo'ydiqchimi qani bir baholab baqsin, ha?
0: Roshangul, siz mang Ahmarvoyddan mukofot bergan.
1: To'g'ri, mukofot bergan. Tunugi mukofot bergan. Endi bugunlarda bir tuyfun qilib qolay endi tunugini yakshanba dam oldi bugunlarda tuyfun qildi jumu mentimin taksi yana bir suylab qo'yay bulamdi
0: to'g'ri
1: men xotanda taksi aydayman sizlarning programmalarni shuna yoqtirib anglatdim deb ma mushuk yaploq uchur yo'llabdi al shu mushuk yaploqni menda ism qo'yib tikansiz endi shuna deb qo'ydik jumu
0: men avatgan fikrni yo'llab bermab sizlar o'tursin jonstamga deb men Gulnozning dadasi siz video qilib yo'llabsizki bu shippingni avatkilmaydi jonfa qilib siz mushni nima mashin abay men degandek qaysi tipi qanchalik mangdi qanchinchi yildan deganlarni aniq qilib bizga avat biram
1: yozim shaklda yozib avatgan Gulnoz baba yozmich uchurg'im xil ustug'i siz shu qilaylimi sizni jonstam bog'lab ta maqtim
2: 20-ninki tunishi deb 50 dan 55-ning atrofida Şimdi 13'ninki tarzın lanin katta 15'ninki kadran var. Şimdi 14 birinci ninki karolla kolkot katta 10'nundan 15'ninki kadran var.
1: Bana. Навады ма учурларыңлар чықмай қасам, қайты-қайты, яны шуны шу гәп дәватымыз. Менің чықмыды учурым, меніңкені қайты бір әвәтіп әген болсаңлады, саңлар болей өрді жұмы, достла, Yeni bir avtomobil bayka 2017-ninki deydi Volvo XC60 Muşu avtomobil kaç pulla atrapıdı bula deydi ha Tursuncan ustam evet koyduk cümü Şirali'nin uçuru karsak Sanfango Şimali Oli 12. oturunan aldıdaki kızıl çırağından kıypaş udulda bir küçük dükkan var Məxsus akumulyator satıdı Başka arkanda dükkanın ikinin cık ezan hem cık taksiçiler aşağıda almıştırdı Dep şimdi uçurunu yollap diken Ən bu uçurunuzda Mehmetcan paydalanıp kalamı dəb biz əmdə Mehmetcan'a əvət boyduq. Mehmetcan müştabda əmdə işkiyanın numarını dəbədok, özün süpürə alaqılışıb, körüşüb, deyişib, əmdə bilib, anan ikin nimin qılancı mı almaşdırdıq açıla apqası. Abdu Nəbiycandan uçur çıxmabdı mənə MG5, 2024 nopus qeylindən.
0: Yaqmışı, əvətdim, ləkin çıxmidi.
1: Tursuncan ustam, man kömək qaldınız mı qada avtomobillar köp oğaşqa, əmə Abdu Nəbiycan uçurunu, maşınısını bağlanmay qapta, MG5-ni bir Bahalı bəssəniz, Nəbiycan bütün diqqəti bilən, bütün diqqət radioda hazır qaçan çıxıdı, minə uçurum dəb qulaqını radioya yıqıb anlap oltarmaqda. Oltarmaqda, hə? Kəmi də oltarmaqda diz?
0: Yox, siz bugün başqaca bir xil budujer.
1: Budujer mi? Uçuala əməz?
0: Çıxılıb bir...
1: Üzəmdən qumallandırmaq cümü?
0: Çarçaş bağsızdır bir.
1: Dəməyib çarçak gitmiş, həm bir şəm dəmasın bir çarçak
0: gitmiş. Çidimay qavatamsız ya.
1: Dəmağallağı mı?
0: Hə.
1: Yaqə, o dəmağallağı asun, elimi dəmam bədi. 2017-ninki son deyimdən bir səbəkə, Tursuncan ustam, şunu mu bir bağlap bəsədə idi? Oldu dikilən bağlap da anlayı ilə?
2: Şunu 24-ninki MG5 yapdı, 30-35 ətrafıda.
1: Abdunəbiycan, 30-35 ətrafıda dəbdə apdı mobilinizdə.
2: 2017-ninki Volvo Chassis Lülün dəbdə 45-50 min ətrafıda.
1: Mənə, şuna baha ətrafı da bulduk əcəmi.
0: Şikmən 19-dan xeyma, tonlik ba, avtomatik xoat, fangşan bəndə lıq əncəm ba, deyil.
1: Şuna əvət bir ha, hədi.
0: Maqul.
1: Bir bağlı vəssun, hə?
0: Son əvət bəsiz.
1: Azadlıq şimali yolu yollar avan, köz coğuğan bilən işi qılp atmayı, köz bilən o, nim münasibdi o, Şirəli.
0: Adem öz qanda bolsa, başqalanım şuna oylaydı.
1: Bağlaydı ha,
0: Ama yok.
1: Əmmi saçına deydi, Şirəli, öz qanda öz başqalanın işine oyla, başqalanın işine. Yaxşı adamla başqalan, yaxşı dəb oylaydı. Dağ, Şirəlidək adamla, şu üzdək oylaydı başqalan, ha, şimdi. Toğrama gəp.
0: Başqalağı gəp. Bu xotundum qoqqamdı o bu degen bilen.
1: Degen bilen özü aç tasqalıdı o
0: əsiz. Tızını əb tasajı soyi bəngi əşu. Xapınma xotun dəb əşə əşu. Xəqnəm əşdə oylaydı o şunun qıcu əşu. Qana qısa qıla bu şirəli.
1: Artıq gəqməyib
0: bu. Karmızımız.
1: Artıq gəqmə bi hacət. Səvi uçurunuz tapşırıb aldıq. Cüvüyən tərəbdə mən siləyik mən bək amraq. Hazır sizin şinfu izləb mağdığı. Bəxt kiləyli dəb qaldı qışınızı cümə səvi.
0: Bəxt bir ardı git parda hazır.
1: Bir ardı git parda hazır. Bəxtin bir nəvət və tuxma tərəbdən sizgə. Aş səvi sınlımını oylıqan dəydi o. Mən bir ardı idi. Ultadım səvi sınlımını oylıqan əmiz telefonu oyna atamdı. Bu bir ardı idi kilə dəb mənda xiyol bilən. Şunlarla bir az ösümlüklə baxçı tərəbdə səvi ba digən toq əmdi. Uçurab qalasız mı, qanmasız mı qanda onu yuxumuduq ə. Nazidi baba dəydi 2023-niki çağın ən 7 kişilik. Ey bu çağalı desiniz qonaq qanda oldu bu toğrul. Ağınamın idi müşnaqla əvətib tikən məmsiləq müşnaqla əvətib qoydum dem. Ağınızın işini özünüzün işidən muyin bilib məndə qımamsız mı? Nurğa ərlə aşında qızlar adətdə dost birader tunuş bilişlərinlərin oğullarınlərin işindəki ajayib elqi üzənglərin işini putunlar bilan meğib qılğan bolsanlar, başqalarının işini bişinlar bilan meğib qılsınlar. Aşına bir qımamsız mı? A toluq bolmapdı uçurun qaytdı. Yəni azraq bir yiz bəyatan.
2: Şunu oylatmayınca diyade son siyandırsa 20 bin kadar.
0: Ben değil mi?
1: Evet.
0: Bu seviye hazır Rüyan'ın aldığı çıkıp bilip değil mi?
1: Evet.
0: Bəxit sen ne de de vakasa değil mi?
1: Ya biraz uçurup kalsın kim saklasın bəxit ne desin o he? Bəxit gittik ki bəxit sakladı mən desin o. He de bunda kara koyup gitti de ma kız. Yap yastırıklı.
0: Gitti de tuluklu deydi de. Bəxitin tapanmayın Rüyan'ın aldığı çıkıp de deyil deydi de.
1: Bəxtiniz müş ösümlüklə bax istədim ki, dəpə?
0: Hə?
1: Апаңызға машина десеңіз, апа, бәхет кепті ке, ма өсімдікке бақсақ шығып келей, десеңіз, қараплық қалады, немдейдіған бұл бала. Әбіпті, бұл балам, бәхеттің тапыдыған ішің осы.

0: chiq.
1: Dikkide bir lağmaytıñ apa men baxtni akray uyge dese, wa men qızım hem de uyge başlap kirdiğan boldı dese, qarsa bir apaş kirgen.
0: Hıh.
1: Muşma baxtıñ? Ha? Adamdan bir muncha avar qılıp lağmayt etkizip. Meyle.
0: Birsincansdan bağlap tapdımı bulan anglaylar.
2: Şu 19-cı xeymalan da bu xeymanın qaytmasın, xeymanın məşəqəti.
0: Maynaq toluq deməyisizlər. Bu
2: komitə bağlıq olmaydı. Şunu oyatmayınca diyadiye son ziyandırsa 20.000 kadar.
0: Toluk bu mapta ucumu, ah hayman evet ki anlık ucumuz.
1: Ne çıkıydım da bulduk bu mus toluk, evet
0: onu toluklaşkı biz amalsız dene hem de onu bir mayadın hem de tolukla koyayıl çünkü ama gelip numada bir tehrirlep, numada üzgertip, numada dep koyayıl idi gil olduğun şemesken hem de.
1: Hmm.
0: Bunu siz doğru düşünün. Şu an hem de kayıt vi, ecep, öbür optimobil bağlı, işte eski toktuduğu devatı da ama Gülnaz babam uçurun özü toluk evetme için.
1: Hmm.
0: Dursunca ustamın numarını evet bir yerim için bol değil mi de hazır. Evet birine 138-49-0142 geliyor. Hazır telefon kovamısın ağayın ağızı dağıncı mı? Gülnaz baba.
1: Hmm.
0: Program ahırlaşkanda telefon kısa. Hazır telefon kısağız ammaydı. Ammağın deyken yamallap kaldığın işler ağırken çoğu telefon kısağım amma deyim. Dursunca ustam. Min yaratmı değil, min pekat közü ilmi değil de.
1: Bek, bek oğal çünkü dursun can ustamın. Bir maşını bağlıdayı desem de. Bizi bitti de hazır kısanla.
0: Hazır kısanla rast, aşında hmm. Kalın. Könlü meyisiniz de bağımı da bu çörü yollam koyupsuz bu. Ey bu uçurunu siz bir tal toluk buldu mu hem de? Hem de evetsek bulam da. He?
1: Şıkılıp bu birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım da sizlik lehşücüdek evettiniz bunu.
0: Hmm.
1: Şu.
0: Mine emmanı biz bir mişnakla kılıp,
1: hmm.
0: Anda mişlan mişnak bir uçurup, bana hem de evet baktık bana. Dursun canı sana bir bağla pesuncu mu? Maş könlümden uçurup, könlüm dizi mi? İsmanızını koyup koysanız mı bop dike? Başka çoğulu dikine he?
1: Şu.
0: Şu da alamdı he? Şunu ona eşkimi 19'niki kayma he? Mağın hem de sel toluk boğanda kılamdı neyme
1: ama. Bu mu toluk hem eski?
0: No.
1: Bu fakat kıyma yöy yöy
0: de koy. No deydiğen buldu da ama uçuyoruz gata oluk umaptı deydi yana.
1: Kıyma yöy yöy deydi.
0: Hı.
1: Siz yola son buldu kesiyiz.
0: Ooo Merva ait kaptı. Minru.
1: Tik tik tik tik yugurep kaptı.
0: Yugurep kaptı. Ben geldim. Radyo anlıklı geldim. Radyonu açtım. Karşalımız. Ondan sadece mi? Okşakan tamaklarını izlep yürüp ağızınlığa. Ağızınlığa titsa puluğa karma yevemey. Maş bazı çoğunlarımız çoğun boğan sıra küçük balığı okşap kaldıkken. Bazı taksiyi çoğun. Ma o sayfa demekçi buğan gap bemdi.
1: Çoğunlağı cıqıraq karaylı, taşlap etmeyli demekçi gen.
0: Kiyimlerim bir dikkat kıp koygan bolsanla, ama tazıq kiyimlerim, kiyim kiçeklerini vaqtada almaştırıp, aşlanğan bir dikkat kıp koygan bolsanla, hem de ballar qancha hizmetlerinle aldıraş bolsuma, hem de berip qarğan vaqtta, ma yemek, içmek, yeydiğanlarını tolıq kıp emeydeydi o. Ma uniyağ görüş u bu yaydığanlarını tolu kıpırıp qosqınıl toyğuzmay ma kiyim kiçek tazığığın bir dikkat qıp qoysanlar degen bir kiçikken bir təklif kənçü mü?
1: Hmm.
0: Minru Xomiyozdan dabıza tərəfə qarab mağdıq yollar ravan dep çör yollapdı cümü. Rahmat sizge. Qadirli dostlar, anglavatqınlar mening optimobilim programmasi. Programımızni Ürüm şəhri Şinhua janubi yolu joylashgan Shahzad Eğiz boşqan laboratoriyasi yani Wangzhou uchaq alayda talab qilgan. Uningdan boshqa yana tirik va tirit tiqlarini bazaga salgan tirit xalqaro savdo chekish shirkatimi programımızni alohida talab qildi.
1: Şinjangdagi mazlikdan izlash faoliyatimizga qatnashgan Qashqar Qorguli sizmi dog'a pisallari do'konining 4-chi tarmoq do'konini sizlarga tavsiya qilamiz. Qo'lda tujiblab etilgan har xil tam sizmi dog'a zonzi marujniylar sizga o'zgacha huzur berishlaydi. Hamda o'rni nada deb so'rgan do'stlar 4-chi tarmoq do'konining Qashqar shahar Dunxu chaqbilak qizil chiroqda juma.
0: Tursunjan ustam, junyo 2022-nin yili deb aytibdi, mush avtomobilni bir bog'lab bersadi.
1: Xop bo'ldimikim Tursunjan ustam.
2: Ha, mashinaniki shu tipini bilmayotganlar, xayma, changan, u bu deb mashina, mashina ismlarni yollab qo'yotganlar, shu undarim qo'shib, mashinadan bir parcha rasmni yoki shu yo'l yurishini shunaqa undarda tashkili bog'lab turib. Men ustimdan qanday qilaman, qanday? Seni ustimdan o'g'lonmay qoldim.
1: Dedim bu men.
0: Onda sıma teklif fikrini kubul kılsılar o ha, anlıkçılar ha.
1: Kubul kılsın, amal yok o maşinasından uçuyor ha.

0: ketman kılıp sözlep, emmisi gidip üydükler gibi deyip, aa, tonuş biliş taksisi çıkallağım deyip, maa riyasetçi bana uxmaydı ki, o bu kanda riyasetçi oğan deyip, bana deyip.
1: Şu.
0: Hem yek car yerip yerip, ünçülük gelip tutu oladığım bu sışırali degen.
1: Bu pırdı.
0: Bu pırdı. Rozcan.
2: Sulan 1074 yaşar. Düşünle de yakışma kanda.
0: Yakışma.
2: Ağzıma betkemişim, taşkari yoharı yaşam, taşkari etkanım, mokçadım, poşu istiyorlar, avanke, rahmet, taşkanı avara yap.
1: Maqul.
0: Maqul buldu. Rahmet sizge Rozcan, he?
1: Şirali dedi, altın kümüş ulayın, cinin yolu ravan, ne yaşar ökem. Oyalı minin buks.
0: Buks kaltam deydi.
1: Ha buks kaltam minin cümü demde, ayalınız sizden buks kaltınız mı? Siz ayalınızın buks kaltısı mı?
0: Kada, baş radyodum işine geplen davasınız, işçiniz bu şakalam diken, bir hıyla işle... rahat okulam diken siz.
1: Oydınlaştır diye cümü ama işlani ya. Kim kimden buks kaltısıyım da bir işle var.
0: Bir alayın buks kaltısı kıvamakla. Hemiz şununda inek birisi benim gülümdüz, benim hayatım, benim yölençüküm, türküm de bana yaşatıdı. Sen benim boks kaltam, sen benim tamak kaltam, ya tamak kaçam. De bana dime atıdı cümle Şireli.
3: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihnini korutudu. İyi ay işilteyi desem, sağlık məlumatına aşkarınlıp geçişinden ənsirəymən.
4: Hey, ənsirmən. Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent, Şınçın, Dereciden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapı altı ba, səzgür sağlık məlumat aşkarınlıp getməydi, tör xulasiləş, oxtam təkşürüş, öcət, rətləş, qatarlıq iqtidarları xizmetinizi yardım verəyləydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden gelip sınav peka.
0: Kadirlik dostlar. Anlağı batkın anla.
1: Benim abdomobilim programısı.
0: Şunu anla. Tutacı efendimden bir abdomobil bakıya. 2018-2017 ayındaki Heronway RX-5 deydi. Ama abdomobilini bir bağlı pese deydi. Otursun Can Ustam. Bunu evet ve tutucu mu bir bağlı vesans. Aldıdık bir abdomobilini bağlı abdomu. Kanda bir anlayla.
2: Şuna 22'ye bir cini datta 70-80 bin katı alalım.
0: Cıklı gekip
2: bu. Şuna 22'ye kamerayı datta, bana 20'ye fatayı zıplattı, bentiyen de bizi tuttu. Kamerayı yok kalsa, tutmayarlaş yok kalsa, 90'dan 95'den maylı top kalsa, 80'den 85'den atı alalım.
1: Merdiyen şenşin imdeydi odan. Bir ağınam, 174'nin yollarınızı biz emir programısı da, Şahsat Eğiz Boşluğu Ambulatoriyası'nın çiğğuzuş mukapatığı erişip de. Berip nakleştirip kilay deyip kimliğin almaştırıp tayarlık kılvasa? Balam, senin hizmetin aldıraş, sen işini beriyve, senin ornunu ben berip nakleştirip kilay. Digidek 75 yaşlık ağızdı bir dalmış çıkan kamağın boğusu deydi.
0: Bu hakiki boğa iş mi?
1: Yumurdu belki.
0: Yumur mu ya? Biz bu yumurlan tahlil kıp duru almışçı. Nimiş kaşına dep dur, az aşına boptum aş ağınağızdın ki.
1: Zannin məxti var ki o 75 yaş kırgın çıkamıgan boğumuzdan o çiş ambulatoriyesi.
0: O çiş yüş mü kapat dursa aş. Dostunuz enik çüyendürmeptim aşına çiş yüş mü kapat e, şahsat kıbatsan. Hem sana çiş saldırsak buludu. Manda yağın kablam çişle ba. Yağımıza ne veririz vaxtıda apamap değil mi ya boğusun çişini yasaydığına. Aş şahsat kapatsın cümü.
1: O mükapatlı pulga almıştır ol, bombay cümü arası
0: o. Onu pulga almıştır ol, bombay dem. Özünün çişini yuğuzga aşa boğusunun çişlerini manda bir sep koymamdı. Aşın manda devatam diye manda bir ifade kıpçı.
1: Şu, manda çişkıl, katlık neslen yemma deme. Ağızın mantık bu kalli devatı da manda manda. Biz adet kıyasak manda çıkan bile o çıkamıgan boğaylanın ki o. Bitek mi ne ama çıkmaydı değil mi ne bu kaldı bu? Muşta bu kaldı şu. Baş ne varsa davatka yeri şu şu ne?
0: Baş tepsili yeşip merkezi ideyesi biz bu şu yumurlanan mı merkezi ideyelerini manda yekülep çıkalayımız mı diye şeyler. Ehl dediniz de.
1: Bunun akıl ki yekünü yizip biz de tesliklaydık yerimiz var diye.
0: Sizlikte tapşırıklan bir yerimiz de. Yumur diyen bizdek anlasa mı ne?
1: Yumur çıkmaydı de. Kulcılak boğasak değil mi? O sorulladın tip çıkırıydı de bizi bana.
0: Kül neymiş de tehlik butturmalı. Neymiş ka tepe?
1: Depte
0: bir kızlık kez neymiş kan da değilsiz.
1: Eylik sorun.
0: Benim boyumun çoğla pakağımız neymiş paka de min tehlilsiz tepe.
1: Eylik sorulladı.
0: Güzel paka de.
1: Sorulladı tüyüye vakti değil mi? Aş yazgan depterlerimiz ne? Eylik çak çak çak çanını verip. Mani hapamaysız gibi eken tekli pikirin bir kör baksanız öptük etsin. Çak çak çak çak çak çak
0: çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak ç

0: Şunun ilan namı kulaktan kulağa yetken pulağınızı tijeydiğen Mollegirin Abdullar'dan tavsiyeler var ki anla bakamda.
1: Alaylıqın.
0: May gaz koş yıkılğılık avtomobillarga Abdul almaştırış bilen may yıkılğılık avtomobillarga Abdul almaştırışının kanak farkı var. May gaz koş yıkılğılık avtomobillar Abdul almaştırış adetki benzin yıkılğılık avtomobillardan roşan farklandı. Şuna benzin yıkılğılık avtomobillardan ölçümü boyunca bivasta asırışkı bolmaydı. Tabii gazdan köyüş temperatürsi tekimi yukarı. Köyüşten asıl bolduğun maddalar benzinge okşumağışka. Tekimi köp kislatalıq maddalar, su pari ve yukarı temperatürlük oksitleniş tərkibleri asıl buldu. Bu maddalar abdonun kislatalışı, suyuklaşış, oksitleniş ve acizleşini tezilip, avtomobilin sılıqlaş, yemlaş, soğutuş, tazlaş iktidarını tez süratı tüvenlitip etidu. May gaz koş yıkılğılık avtomobillarga adetki benzin yıkılğılık avtomobillarga şıltıdığan abdolni uzak müddet işletken de motorun içki kısmını sılıqlışını yeterlik, kısımının sılıqlışını yeterlik olmasılık, metalların sürkülüşü eğirlişiş, klapanda karbon yığılıp kılış, may diğinin çöküşünü tezleşiş ekvalı görüldü. Eğir bulğanda ot aldırış sesimizgi təsir görsüldü. Şuna may gaz koş yıkılğılık avtomobillarga çokun məxsus CNG, LPG yoki maxsus belgi qo'yilgan abdullarni tanlash kerak. Bu turdagi abdullar kislotaga, oksidlanishga, temperaturaga, sirkulyashga va tarqoqlashtirishga qarshi turish iqtidori kuchaytiradi. Kislotaliq moddalar texmo yaxshi neytrallashtirib, abdul sifatining o'zgarishini kechiktirib, yig'ilib qolgan karbon va may detining shakllanishini azaytib, qo'sh yiqilg'uliq motorning yuqori temperaturasiga texim olmas keldi. Demak, o'xshamaydiganda shildan
1: shunaqa.
0: Men de o'xshashmaydi debdim.
1: Shuning uchun ham sayfidan bir uchur yollabdi-ka, choqning yil chiqib ketdi, ko'tirib ap mangdoq deb hozir bu qayer.
0: Oy, choqni dumultmasanglar bo'lmanda.
1: Bu çokum işkenler iki tarafını oturup bir man tayağını tıkayıp hazır işkenler için kütürüp miyim yaptı o yalakı bir öpkeş götürgen de kılıpçı. Bunu da domultmağım da oynayıp bir kız küçüğümüz çok domultma oynayıp.
0: Şunu değil mi? Ya bu
1: toktanı
0: değil.
1: Ama toğır kemmeyi de kapsaydım ay yol.
0: O yol kanda toğır kemmeyi düşün.
1: Şimdi aldılar bir yerler toğır kemmeyi de kapsaydım. İşte kütürüp mağımız oyman donla bakşaydı. İşte sayıpıdan bu mu sayıpıdan da üçlük işi kalız yedi değil. Kalız işleydi. Bunda yardım kirek mi o kanda akmanda? Remont ustamlarının numarı ya ki ma çak almıştırgan zapas çak ya ki andak mandak diyen işler.
0: Şu ne remont ustamlarının çakını götüren mangan da akçan.
1: Maşın taşla koyup çıkınlar ketten lama.
0: He.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolur oldu bize Emrah.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Emrah programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük boyut asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geldi. Amarak abdumobilinizde abdul tanlıganda Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.
5: Yollarınızda biz Emrah.

0: kandak bilirsiniz.
1: Olmaz bir 107 bütün yollarımız ravan.
2: Yollarımızda biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
3: Qadirli do'stlar, tushligingizga xayrli bo'lsin. Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz Zamra programmamizni boshlab ketdik. Yoqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar, yoqtirib ko'rgaysizlar. Riyosatchi do'stlar Adiljon, Abdumattazlarga o'tib salomlar ketdi.
4: Semik radio anglovchilar, avtomobilga chiqib anglaydiganlar 107.4 bo'lsin. Avtomobilga chiqib yo'l uchirib berish odatingizga aylansin. Sizlarni taklif qildik. Riyasatchi do'stinglar Qunduz Aytur dedin, sizlarga salom.

0: Başına ma uçurladım bir dostumuzdaydı o. Nah meydanda katarsak tutulup 12 numar hatırlayayım da bəmmi nəsin resimgi tatıp gitip kançı köy için cerimanı koyusu əməldən kalıdı o. Cerimanı koymuşsa əməldən kalıdı. Gosugunluğda yukur süre taş yolda atmobil toktat kalıqınız için ama 12 numar hatırlayayım da ömü nesini resim gütatıp kançı gün için cerimanı koymuşsa cerimanı emelden kalıdı. Emelden kaldığı iş yok. Ömü ispatını ip buldu şuna ama ömü ispatını ip buldu tatlı bütün nesilen resim gütatı nakmeydan icra kıymetli şuna ama kancan boğan iş bu. Kancan boğan. O bir taraf kılıdı ne? Manşı gün deyin ki bir taraf kımsa emelden kaldı dedi kaç yok. Hatta sakın şu yerde bütün ispatını eketken boysa şu bu iş icra kılıdı hem de. O küştün kılıdı kaç yok cuma. Kulunuzda şu vakit sahip o kuşa şey mi ispat dolu kılıda.
1: Hoş yine uçurlağa karaylı. Hışın da rap yolu aravan digen uçurni. Uruz doktu yukhutan evet. Bir rahmet. Kan yuken qarşalımız qını roz janı uçuri.
2: Salam 1077 kızlara yaxşımı?
0: Yaxşımsız.
2: Hadiyaga yaxşımı?
0: Yaxşımı.
2: Qazanma getdimsən, qışqarı yolları verəsən. Qışda İstarxan qotarayını aldı gördüm, qoşulmuş yollar alan ki, qışqarı avaray dedi, yaxşı dedi, yaxşı atta müddətdə. Qışqarla qarşalımız kəlgən qadımına merhaba. Ha,
1: nasıl atta qısaladığan şunda yaxşı pəsilmiş şun dostlar. Şaraitimiz bolsa açmış 5-10 minutta da aptaplardan açmış özümüzni turguzup daq aptapqa sepreyle haqını bireyle. Nurun oşuri.
3: Gözde tutta tresetle yaşıntıla yukarı bire. Jojan yolları hoş yönüsü şular var gene.
1: Dolu
0: da rahmet.
1: Dostluq Cənubi yolları ravan edə Alican Nurluq yolları ravan kan Alican rahmet. Tilsim qarşalımız onun başqa. O oyol riyasatçının ovoz Xunzayniki oxşayır ekan. Deydi avazın sığınıp kalan yedik deyip. Xeylopti de Yüsenca nesiz radyo alımıqlı. Kündü bağlam ben. Atışının kuruluş yolları için de ravan deydi Yüsenca rahmet. Yalğız Ömer. Ömer hakkımızın uçuruyor.
4: Riyasetçili yakışımında etliyen bir sıralı doğruluk yok. Doğan mınman meyipla pıravısın nereden alıdı?
1: Meyipla pıravısın nereden alıdı? Siz etliyen cevap vermedi mi? Siz kayada urnunuzun da mı? Kayısı şehirdesiz. Mau yaşan nanlu koşuluyor da ravan kendi dostlar. Hani nurunu uçurayım.
3: Uzat nazı koşuyorum işte ravan.
1: Buldu. Atış kuruluş yolları ravan. Badam taksi deydu. Yerken Dali Bazırı'nın aldıdın. Şehir içi karapmanın işte koşuluyor da şunçilik ravan deydu. Badam taksi rahmet. Mehmetcan Toğrak.
5: Ben Adilcan Şunlu'nun Kulduzlar kendi ağamın yaptığı selam
1: ettiğinde var. Siz.
5: Ben bayasının önce aptal kalkma süreyip hem de radyo alıp aç. Ben etkiler radyo alıp hemen.
1: Yakışı yoktu.
5: Sinanlar selam etmişlerinizle ustalık ağzınlar bakışık olsun. Ben de süreyi koçuk selam.
1: Yakışı olsun. Şuna digininiz dek olsun. Sizgi mi olsun? Abdükerem efendim. Bu da uçurlarınızı gördük. Kaliyuken rahmet. Tukaşık

rolni çiğ tutun. Qanun nizamlarını isinizde çiğ saqlan. Bütün ailenizdekilerin aman isenliki üçün her vaqt bexatar yol yürüng.

0: Jungo Telegrafining tengi aql qaranchiqi. AI aql kuzatish va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlarning turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zlaydi.
1: Butun kunlik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilan kuzatish dokladi tayyorlay oladi. Sin xatirasini takror ko'rmasangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tengi shilyan app detalini ichib, boshpatdagi Tiyanyi aql qaranchuq közlüge kirib, aql küzüşünün kolaylıqlığını sınap görün.
2: Yer belgisi orındın öy setibiliş cəmətnin şərbi. Bir xeyri şər nurğun pulğı yaraydıgan Xalqıra Çombazar yenirgi Tiyanşan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orındın külümü 2300 kvadratmetr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çinıqış üyde tərligide çinıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütüval sınız boludu. Tiyanşandaki katlı cəmətnin əşəmətlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrdən 158 kvadratmetrlik kıçı bolğan təv qulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq qılıp işildəleksiz. Paydınış nisbiti yuqır. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-016.
1: Abdumobil'da, öyde, şundakla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda. Yolunuz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlayın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: Қадірлік достар, программыз дауылып жатады. Аңлап атқаныңызға 107.4 қатынас сәнет радиосының
1: түшлік жолдарыңызды біз әмірә программасы.
0: Жолдарыңызды біз әмірә.
1: Шынақ достар, бұл программаны ішілтіп баққанлар бір-бірсіге тәвсия қылыдыған, мақтайдыған Есіл Абдул, Фокы Абдулры алай талап қылған. Шинжаңдық Есіл тәмін іздеш пағалетімізді, мүшу табан пейлу, ені Фули бәннің еніға еқінді еңідін әтчілған мекмалырым ашқансын алай тәвсия қылмыз. Тамақлар оқшайды, мұйты бәк чырайлық күзел, әла мұлазмет. Dostlarımız mehmanlarını, esil mehmanlarını, aziz mehmanlarını kütüşkünün ayetim maskeledi. Mehmanlarım aşkansını tavsiye kıldık. Onun başka yine, Şinjan'daki esil tem izleş pahalet edildi ki, vassalığın bir tavsiye kıldı.
0: Muşu bizden Şinjan mezlik tem izleş şapırımız pahaletimizge katnaşka yine vassalığı kavapları. Şinhua Canobi yolu'du ki vassalığı kavapları. Orne Şinhua Canobi yolu nengun yanda yine Canobi bakca. Aşo şey kırsakla mana tingçe jangılı kırmız sol tarafka qarsakla hotdan vasalgo kavapları. Maşın toqtışına ait qulaylıq bilsen ondan goyenge. Kilip mana içirutta sağlam buldu. Tişi doltu sağlam buldu. Vasalgonun esil kavapları yerlik taamlar jıq mesela qonaq eşi, çamğurlaq men kavap unundun oqşaydı mesela. Bolcun kavap, taşdız kavap. O bu muşu yerlik taamlarının hamısı ba. İçi kırsalına ait bir kahvehanda oturup yiyende kop yiyizle. Hani kendin boşuna ba. Tişi de salkın otta sağlam buldu. Maşın toktuş kolaylık dostlar. Vasal o kabab duruyor. Hem de...
1: Yani bir özellik yiyelik aylık için yetküzdü kanı mı?
0: Doğru. Aylık için yetküzdü dostlar. Aylık için yetküzdü. Telefon numarını hatırlı bile dostlar. Kır gözüp koyunla. Derhal mimarlar kepkası öyle güçlü ama. Telefon kısa aldık ki yetküzüp yürüdü. Göç kırdın. On ne? Kavaptın bir kilo adı sağlamana. Bana valla kıdı yetküzüydü de mihmanla temtirmeye küçüsüyle.
1: Şuna.
0: Hani kendin mi şu... Bütün kavaplı mı? Zakas, memleketten her kaysi çaylarına yetküzü durdun konu kılıp. Telefon numarını hatırlayın lan 0991-259-0009. Yine arvucu ling ling ling ju. Kırgızı bilin lan. Vasalgu kavapları.

0: Şimdi de resim tatip evet misiniz işemeyi mi? Mahmutcan. Tosulupdu da, bağışan yüle bu videoluk mu evet tuttu Mahmutcan?
1: Ma çiğin fonluğundan bağışanlığa uçuştum, yük maşinasını bir sıkara yaptı bu yol.
2: Tosulsun
1: o. Tosulup bu yol.
0: Ma yük maşinası kayrılmak çok şeydi o, şu sebepten ma yolda tosuluş görülüptü. Minin salaytım her 8 günü bir tügep bir başlığında da. Şundayım ya, şıkıp yakışık yazıyıca. Sayacılan obdan çöğültüp Şincan'ın güzel manzaralarını huzurlandırıp çöğültüp ekepsiz.
2: Sayın Maçan yolu 48. oturma hitap yolu araban deydi o.
0: Enciyü Beylu, Tozcan, Tozcan deydi o. Çoğun bazanın gibi. Onun için Vangcalyan tarafı yolu araban deydi Bekir'e rahmet.
2: Aydın köşelerde gulcudikiler, nimbirsiler, gulcudikiler, nimbirdi oval.
0: Dağlı gulcudikli çoğun çoğun çoğun loğu belli gəmin de.
2: Gulcudikli nimbirdi oğan, bəsə hani kendin birdi oğan gəp onu, bəmsə. Şimdi udlu palan, aşkanıqı verip, yepkil andı gülünmayı tamak ne.
0: Şimdi deyim de bir süzümü kurutlarınlı dün münde, bir kaymaklarınlı adını bir demeydi kənsil loğu belli, hiç olmağandı da hem de. İsim koymağın bir anlı uçke.
3: Olta yıldızın oltırıp yüzeyin karındığına yerde motorların geçip çıkardı.
0: Dikkat kımayla dostlar.
2: Ali Can ve salgının mukabasıyla dediğindeki meskep şulda mağandarlar ekim. Siz hazır bağdınız mı? Kanda kıldınız. Bağmayı turup de atamız bağdınız mı? Bu arsa resim tatıp öğretin ama bağınız mı? Görey.
0: Erken.
3: Tamam, bir yetip tut. Adılcan, kunduza yol sürmezsen bak. Şansınlar mı? Aylarım çıtır et, çıtırlar et, el alanken ha?
0: Oldu. Sayma Can tırap deydi, 48. otur mektepten aldı yolla şunda ravan deydi. Mavfandi Can Aziz isimli kanlıqıcı.
2: İlnur Foku abdoldum, bəs anlıldı, baksam buldu. Bir karlıla.
0: Bir anlısınız bir amdok. Yeni damlı kuşuladın, biz teyya cümle damlı katnışımız Adılcan uyunga. Uyunga teyya utladık deydi, ha buldu bunu. Mükafatların ip geçişke teyarlıqınla bolsun. Nanhu, nanlu tarap yollar avan, Anju, nanlu tarap yollar avan dedi. Salam anın uçuri. Ondan başka abdikerim, akımızın yezkent, dörtüncü kent yollar şunda avan de. Resimde kuşurlanı. Şunda uçur belgesi kildi bu akımızdan, lakin yollar avan. Şuna bu aşıkka, şu östürotkan yerdeki menzirlerini evetip, anadıkın, aşınak uçurlarının təminlap kıvatı da 174 kubu olan özününki könlünü bildirip. Yani uçurlardan Abdurrahman Efendim koy bakkaş anlattı mı deydi o rahmet. Ak koy mu kar koy mu? Könlün şarkı kutusu şunda ravan deydi o Bekri'nin uçurayı rahmet. Abdurrahman Efendim.
3: Beyzun yolu, Sendon yolu kızı, Tayyip yolu kızı, Karapmağ'ın başını çarşı bırakken her şükür işlemat olsun.
0: Bolu, rahmet.
2: Sen Merçon Van Kanal yılları var dedi.
0: Yeni buldu. Abdüselam.
4: Muş ya yılı sana bu mangan çeken her şekil yolmuşlar avan tüle. Mecef anlar numara var.
0: Buldu rahmet. Nur'un kanalı tam da.
2: Ali Can. Telefonda su.
3: Telefonu başına hırsızlar var.
0: Buldu.
2: Ali Can siz berip ya ben kaç günü dep koydum muşunu 3 yılısını birimiz dep. Basınız, vasalguda izcan dep aşu loben balıba izcan. İzcan diye loben balıba. Abbat dedi ki balı tek bilmeye okşuyordu. Ben dep koydum, müştakılımız cumunla. Üçüden birini tallamaymaz, üç yılısını birmez balla. Set durdu, üçüden birini tallasak dep dep koydum ben Elican. Elican, siz aval birine canım Elican ben. Siz aval bir birine. Sizge mükafat vergilemiş küşkün bulup kaldı ya. Bir aval birine, siz hatırcan bir birine.
0: Bəmigen ben bu adamımda.
2: Hatırcan bir birip. Bəmigen çağda kaçınmanı deysiz. Çukun başı bir daş diyen bu iç. Ulan da çukun bir bir. Çukun biri yutan bugün ne? Eteki koyma eti yeni bir mi dep. Programı katlaşmaya evet katlaşsanız yap yap gel diyem de bu katlaşacağım.
0: Allah'ım ben aşı samsıları bek okşaydıken.

0: Hakikaten müşer radyonu körüp anlaş bir huzur bir yerde çok kişiye.
1: Doğru.
0: Bir kıl adam şununla bir kıl bihaterlik duygusu bir yerde körüp durup anlasanla. Sınav yıkanla, kendisilerini teklif kıldık. Kırmigen dostlar, koşmağın dostlar, koşu basanla. Çıbanın içi kırıp görsenla dostlar. Hiç kançı teşhide işçi de okşaş, hiç kanda yıkım ketmeydi. Kırıp görsenlerini karşılığımıza. Şincan varımı etmişti.
1: Hoş nazar dostlar uçurduğu Karapakam da.
0: Cican taraf yolları ava şu prostamla ayrı durumda mı şu okulçular bir dikkat kapmayla sürat asıl kapmayla dedi Aysu Cina uçurdu ya. Erkincan usul diken şoklap biz oynaptı. Onu da kim bana bodak bana yürütü dedi. Benim taksi salayet kinişken ba. Kökranlık sürat Bars kinişkemden almıştır şu vakti 10-26 gün şu an ne adam almıştır mı? Yakında resmet gidiyordu. Yakında muşunak kinişke almıştırıp bakkan şu bu Rustam'la. Kökranlık suret nimdeki ne bu? Kökranlık suret Bars battı kinişkemden demek için mi?
1: Şu kinişke almıştır mı demek için
0: mi? 10-26 olsa hazır maçlap meşgulat kısınız bulduk ya 90 gün burun kalmaz demez mi? Hazır kısınız mı buldu? Taksiye aydaş kiniş kisken ha, taksiye o tızgılcın ki. 10. ayına 26. günü. Ne adamlaştırdı? Örümçede. 20 da sağ vardı hoşun ama. 20 da sağ basınız. Buludu ki.
1: Hoş yine uçurla karayla ha.
0: Çinfın yolu koş niye de ravan dedi bu oran taksiyenin uçuruyor. Kani Abdusalam ne uçuruyor? Abdusalam.
2: Abdusalam.
1: Doş.
2: Tamam, ufakta mağamızı bıraktan mükafat tırpaksınız bulutta.
0: Mükafat
1: kusa. Beğenmesek yemeği keşke bitersiz mi bugün?
0: Lekin mükafat kusa toymaydı da. Ciyu bezek onu abdolunya işkil olmazsa. Ahmet onu bezek onu ona kuruk jigil olmazsa. Abdusalam. Siz buna kımaydınız ko. Hoş peki ne uçuray?
2: Hayran seçilen xeridarlar dedi tolup azbaranca suşa kılıp ülken şunları kartladı. Kandak isek ola.
0: Kandak isek ola. Dediğini çakır koyup az kalganda suşa kılıp ülken kandak isek ola dedi.
1: Hem de şu psikolojimizin tanışayımız. Hem suşa kılıp ülken şok oku ba. Yeni çüşe okuydu bir demek ki yeni çakırış okuydu bana abuntlarının.
0: Sılımıp çüşe okuydu diken silahı o. Benim ne çüşe okuydu kendim hem yeşilim demeyken.
1: Aşında gel. Sılımalıcılarının hamını kırıp mesela bir nesil setiviliş okuydu bana. Kaydırıydı şu okuydu bana. Hoşta gel hem de bunun bir saklan psikiyeti de karab. Kımırsak verip hem nimdep çüşe okuydu sen. Ey ben 50 metre kalkan tutsam beni keldim o ben. Şak bombaydı de. Şapta bir kontrol et kep kagan bostar ak çıkıp aldırıp kagan bostu şu kıydı da şu. Başta kep ben bunu rengiş ki bombaydı.
0: Doğru. Tamamda ki tur taksiyenin çakır koyu. Hayali yadım da yok çakır koygunum. Taksi kes taksi götürüp ketken mi adam ben?
1: Manda adam.
0: Manda bizde xerid alam ba. Şu an yerim yok kesem maşın kaygen de bu da kıgan kim ben maşın çakam dedim de bu öyle baksam çakır.
1: Manda.
0: Onşilik itimiz. Onşilik iti de nurgun şu taksi çakakala. Çö. Kim de? Piki can. Nur.
3: Suyçanlı koşuyorlar şıravan kem suyçanlı dükkan normal gaz verip seçer ettim aşıya.
0: Oldu. Hem turguncu ağınınızın şıkkınlarının şıkkına ağırlaşmadım hem de. Onu özünüz koyup, özünüz bir taraf kılın, değil mi? Ma poistansı Beyguan çandın, hazır adam ilip, dabazağa geldim yola. Bek ravan, Guanghoi körükten asıldı maşın, bek azken, Kızılçırak nisap kalmağında deydu. Söygünün uçurayım.
1: Tur taksi aydış sahası da onda işla adetlik işla.
0: Değil mi? Temkaz tortları.
3: Yoksa doktor kansını aldı demiş. Dağlık don trek, izle bir kan trek yaşıklı. Dek tuta, dek yerine yazın. 10 minut yaşlandı yapılığını. Çekil tepkilen martını.
0: İlgili duran ya.
3: Tuta kalan trenle uçuyor.
0: Bu oldu, rahmet. Yine uçurladın, ablacan.
4: Azizcan, mağlam mı da yaz?
3: Мен азыр, вокзал көрдім, машинаны тоқтаттым, қойтқанма, рас айтты.

0: мен белекмемди алып келейин.
1: Бериңе. Бүгүн я өтүп келиң пулга. Өзүңдүн янчыгыдыкы пулга.
2: Элек ис көшкөрдө.
1: Ай. Ну, ярсаңла деген шорпс акыдай.
2: Акыды. Ну, таз пүйлеп соотуп таз бир кесеңла. Элек өлжүн таш түз кабап багы. Онзык бортуп элек чамгурлагы мен багы үстүгү сиреп.
1: Расми.
2: Одо тузгу чилип итип тосуйге. Ай бир кулоңду зех, бир кулоңду чука, чамгурлагы мен кысып. Шүрүп, шүмүрүп таз ички тишлем көшүн шап сирип кушуп жейдиган болсаң.
1: Вай. Бүгүн жемей качан жейсиз достор? Яңла, бир берип.
2: Ишкеңли берип, я узаңлы ягыз. Ичелик наннын үстүгү туну кабапны шапалак деп бесеп.
1: Ишкедим.
2: Би 20 кило алам силе. Элип нан менен титилип туруп кеткенлик. Ичиге сыңып кеткен туну кабап, юмшак көшүн кушуп нан менен боолап жейдиган болсаң, вай.
1: Бүгүн жемей качан жейсиз дейм бул нерсени. Тикир ба мамсы бирок эмес ку нан күнгөндүз ким билмейди азыр. Аптызын бак колайлык, таксинин бак колайлык, машина айдап барсаң техим колайлык, машина токтуш бак колайлык. Ашнан күнгөр вай. Яплап аша шунда исилдемленген махсус таңшалган чийважы ба? Мында кадат кычайны куйп бермейди, а?
2: Уф. Деп адыгынлы элиде.
1: А югарак ба чай куктаңлан агач кирингла чай куктаңлык лыхлап жени кычылып асаңлы болду. Бериң достор, кысакны вактыда эстелейли вактыда. Лоудун же тарапла юллар абандайды салам анын учури. Мүмкүн болса жиюуну маңга байсаңла деп сургалык бермейбиз биз. Сурмагалык бир бериптиле. Абдырым эпендим.
3: Ол дөйөл кайры. Карба азар түлө, карбайдан жөнөлдү, тунчоло жөнөлдү, келдим жолдору.
1: Болду. Кумул жаныбы жолдору кошулууда шуна раван дейди Ганго балаң рахмат. Патүгүлдүмүзгө акты.
4: Мана, тумо амандык. Үчүр жаныган менен кеңди мушта аңлап атыңыз. Адам хыжылап кеңди бир иш кылып тапмак калды экенсиз. Her şeyin yol, ablacan, yaktırdınlar mı sokır yoldaşlar selamı yoktu mu? Gayet yoldaşlar selamı, amına çıktı, tanıkla onu yiyeceğiz. Radyol anlava tanıştın. Amına memnu tanıkla onu yiyeceğiz, öyle radyol anlava tanıştın.
1: Rahmet, Batıgül'de rahmet, hoş bulduk. Ma üzümlükle baktısı aldıdaki yolla bek ravandaydı, o şimfonu uçurayım. Hani Nur. Нур.
3: Сүйчанды кошоону чырван кел сүйчанды дикасан нормал газ.
1: Болду. Эркин эпендим.
5: Абыжа Кымбызаев касы шандаганым бычак чыгыр. Саян кытаклыгы агамын татты.
1: Алмаштырдыган вакты дейди. Айдымыган болчу, мен агынын як айдымыган болчу.
2: Мында ишбадым.
1: Түшүк тамак жегиле вакыт чыкмай, туз ажап мактыдыңыз Адылжан. Шөлгейлерім еқіп кетті мен аңдайды.
2: Тұрғын жолияны ұшыру әке.
6: Әділдің әді, тіждің мәді, қанды авалың әді, аптан тұданлы мәді, жүзімнің ағы енсі дейш.
2: Тіждің қадай бұзаңыл тіждің мәді.
6: Тамақ идалы мәді, яқ мәді.
2: Емеді
6: қамады. Тамақ емеді. Тамақ емеді.
1: Тамақ е
6: Mukafat ne gibi ne kadar etkensler vallahi. Ma mukafat nasıl oldu? Ben de yakın ağrı tutsam bana vermeye diyor bakar bu ağrınem. Bir kalık iş yok bunu yakışıklısak. Hem oyan katnışıp bir tutarlısak. Hem mukafat etken iş var bir yerde. Ben de yakın ağrı bakar vermeye diyor mukafat ne. Kandadı mı Adılcı Adış?
2: Yaşık.
6: Ağrınızı Adış. Aşkanlık cismi tamak yeme yaşadı, başkanını kuyutup çıkıtkandıza bu ağinem. Bakalık işte hadi iki az ya. Çizlik mi de Adılcı Adış?
2: Çizlik edeyim, uzanlı çoğu çizlik mi de, selamet
1: olun mu de. Bir ücret ispermişsiniz bu mu de bu ağinimiz gücüm ama ben teşle yakış durdum de be.
2: Ya kendin turgunca oluyor mu ne? Ait yakış üçür birip katlaşıdı.
1: Bilen terbiyeledi balını.
2: He balınmış, yakenlanmış, birli yıldı terbiyelemsiz mi? Kaçalı kızmış, bir yıldılı. Eydi tisirken siz maşinini. Da baş koydun gor, bunda egme, bunda yolda idetmemsizmiş. Bir yoldan meşk kazanmış turgunca öyle.
1: Ciddi yollar bunda kan. Piyadla ötüdüğümde üçümü yolu bağım da, köylükle bağım. Şimdi nayılat sınımamsız değil mi?
2: Konuşan ayısı, zemin yiyisi, 20. kendikçi yollar aman dedi.
1: Yaşan nan lo yaşan, con lo yaşan, beylu trepla koşluniye de. Şunda ravan tutuluş yok dedi. Merdiyan şenşanı uçuruyor. Meslen körüp durup anlavatı men çoğu men şöpün kağıda dedi. Arman pek yakışıptı. Bir kısım anlıkçıla. Kuskunlani radyostan su götürek ve gel misilim aşıksıge. Ha? Mukapat mukapat dedi kendisiyle. Ha? Mukapat bu mızkati tamak yemem sile. Ha? Hanım canım açık yıkattı.
2: Muhtar dedi. Memo bir ayna aldı da turp taksiye çakırıp isimden çıktı da. Çıkıp kaptı şunu etrafımdakilerin gep sözü bile mi bop aşkanağı kırık gitti be. Orsam telefon geldi. O asam tur taksi şoförü telefon kaptı. Şunu olan çakırışını emelden kaldırıp ettim. Barar cayımı kıvarsam 9 yen çıktı. Lekin ben 5 yen töylüdüm sistemi de. Şunda çıktı. 5 yen töylüşüm gerekke töylüp ettim bop dedi. Tur taksi şoförleri ziyan mı bulmaydıken ko berber. He? Gaydaş'ta 101 kaldı ki adam okumay.
1: Şu.
2: Rencip gitme Allah deydi.
1: Cik ağanda, cik tapkanda. Şunu da kanşımayısılı, gakımayısılı, karınlı yok. İsanlı gümep koymayısılı biz ne? Bir denizin çüşü yoksa pek insanlı gelip bizgi tosu okulsılı ki. Uyunlu başlayılı deydi o. Hüseyincan. Bir gün mukapatını ep gitmesem hesap emez deydi.
2: Telefon vurupsuz, 50 ko cermanı uçupsuz sen can şuna ama rolunu tutkoş, telefon bana alışmıyor hep bana. 50 ko cermanı 3 numara da atıp da bana.
1: A telefon 50 koyu kurdunuz mu? Mesela ne oldu? Nençan Yüleyma 3. doktor khanının aldığı koşulun yaşında ravan kendiydi kango balan rahmet. Köylü balan.
0: Yani çok hamle ahvalanma yapmalarını tutunlamı
2: yaşlanmadan
0: seyrederken burnunun musu katmış her bir şarkı yıldır bunlar alana.
1: Valla.
0: Çok çok kaptı. Kapak mı iç yoktu da.
1: Açtı.
0: İnşallah bir yana gideri. Tam zamanı vakti bir yana. Kanlarınla çok açık kanlar. Hizmet onunla düştük.
1: Yaxshi. Ha, mana buyruq degan jurat.
2: Sidiqjon qashqa yo'shing yo'ldi, mashin jaqligin to'sish yo'q. Kayfiyat yaxshi mana. Idish deydi.
1: Onun ikin yana damliqa mavu. Namin tarafla da bazada namin tarafga mangan yo'llar aralı buludu degan uchun topshirib oldik.
2: Xosiyat xonim xemi jinglayotmi deb. Uchiriz xemini jinglab mana.
1: Yaxshi. Qinamsa uçurlarını bir yeniladık.
2: Aksu köçüler ravan dedi Yusuf Can.
1: Boldu rahmet. Mavu normal hazır dedi Mirsali. Yollar ravan. Başka tosluğun yolunun uçuru yok dedi. Sünni Emre yolları şunda ravan. Bayattın radyo anlap bulamay kaldım. Mukapatını man baygen bulsanla atayın ilan kısanla ben telefon numarımını yollap yermen cümü. Sürerli.
6: Bunu terbiyeleyemez de piyade yoldu mu terbiyeleyemez bunu bak kızıl çırağı da toktaydı o ballı buna. Buna piyade yoldu terbiyeleyemez de buna. Buna. Terbiyeleyemez ki aşağıda emniyetle nezriyen birleşip terbiyeleyemez de biz. Hani ben uçuruyaya baktım bence balap kalitken hani ben çoğun pırağının ki ben bir işki pırağının ki. Ha bir vasıta altı kalının yolu işki yol var. İvas internet kanlama zincir balının mı, sipralı çamaşır kan balının mı şu, işki yolu olan kim, işte olap kalıt ki adayış. Ha cami tört yol var bir yerde. Ha bir vasıtanın işki yol, zincir balının ki işki yol. Şu an işte olap kalıt adayış. Ha. Tordu bizden internet meydanın çıkış dervas şu adayış. Aynen.
1: Biliket hazır, bilip
6: ket. Sibir proudun tatip, abir proud, hemme proud, mişer, meşkımız adayış buna. Meks, üyeyi bir meşkımız adayış.
1: He, bu da yakıştı dolu madayış da bir soru yapıyorum.
6: Meşk silip adayış, cemiyet yaranlık şoför temsi yapmış adayış bez. Buna adayış.
1: Hey adayış, hey adayış.
2: Rahmet adayış, gözlük boyun olur rahmet.
1: Közümüzün it koyduğum tip paralıydan buketka. Adılcan.
2: Turgunca usta mehsus kızılcırak toktaşını güdürdük ya ballığa dayan.
1: Bu da diken de yarap

0: siz. Turg'unjon usta, men anglovchilarga yarabsiz, jumi?
1: Dengizni bekor qilib yubasiz, bashkoy tutgan bilan shopirg'i bermaydi bashkoyni, mani bilib bilang deydi.
0: Mehmet taksi.
2: Falan bir diye tuttuk. Bak güzel yeken bu surete. Güzel yekenin ki. Boğuşa yolları olan kenar.
0: Buldum. Güzel yeken uçur beyken Mehmet takımızın uçurunu koymazka, koymazka bulmaydı. Yeli bir kaka bulup uçur emeği mi de kalıdı.
1: Bekir'den bir yazmış var ki ama bu taksinin resmi itti. Bir cegendi mi da kıldı mı? Telefonda mı kakalı buludu ki deydi. Lekin biz kılanmaydı ki biz telefonda. Şuna o beymindeki kuruluş bankası verip, aşağı yagı verip kısak buludu ki taksinin resmi ittiğini, telefonda mı kakalı buludu ki. Lekin biz kılanmaydı ki biz. Bu gezi verip siz o. Bu şekilde tekrar tekrar fırcık gezi verip de. Bilim olduk ya.
3: Bir qeriş yarmı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kut sirke, Tianshan birinci numarlıq turalğısı, tabiatı boysınıp 10 milyondan artıq mablaq sinni bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq mahal, Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke, otdır hal egiz qabat binalarda əm ayılının güllikki, 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bar. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setviliş, köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Öyjai Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Radyo anlayışı dostlar, yakışı mısınız? Programımızda anlayışlarını karşılayınız. Hazır hemimiz turmuşta inçki hesabat kılımız. Hazırak pul xeşləb köpürək iş kılışını oylayımız. Bir pun pulunumu bihudu xeşləşini xalımayımız. Şundaq bu. Meyli aile elektrik üskünüsü ya ki öy sərəmcalları setvelişti bolsun, ixtidar bahanın sıfırını birinci oranına koyumuz. Biz bugün hemme aile digidek ihtiyaclık ama oran dışta işkilinip kaldıgan su tazlıqış doğrusu doktorumuz. Setuvalay desek kımmetli gidin. Setuvalganın ikiyen yine pul xeşleştiğini ensireyimiz. Setuvalmayıl desek salametligimizgi təsir yetiştiğini ensireyimiz. Hem de işkilenme. Bugünkü programımızda erzan toxtaydıgan su tazlıqış itibarlıq paliyet ötküzümüz. Programımızga 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxandistin Nurziyani pul tecep Hatırcam alda su tazlıqış setveliş paliyetini tonuşturuşuq təklif olduq. Yaxşımsız.
5: Riyasetçi yaxşımsız. Radio anlıqıcı dostlar yaxşımsızla. Hazır köpçülük ilmi istimal kılıdığan, ıqtidar baha nisbitlik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülüklerin ihtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraklı setveliş əndisini özgərtib, ayıqı bölüb pul tapşırış, onunu koşup köpləb soğat veriş əndisini kullandıq. Bunundaki məqsəd köpçülüklerin su tazlıqışını həqsiz sınab işiltiş, az pul xəcləb uzaq məzgil işiltiş imkaniyeti yıqılış.
4: Əmsə tezraq təbbiyyirəm köpçülük bir anlap düşünüp baksın.
5: Birinciden, kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılsanızla, öyünüzde haksız aparıp, lahiyelab, oran tip yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltip, su süptedeki özgürüşünü görürsünüz. Yarısa razı bulsanız, epkalısız. Yarımısa maskenmeydikken de bakarsanız, çersiz kaytırvetsanız buludu. Bir pun xajlamaysız.
4: Aval haksız sınap işiltiş. Yarısı andım pul töləş. Bək yaxşı sölke. İstimalçıların adeti gibi maske edik. Eğer yarab qalsa, ayda kaç pul töləyimiz?
5: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Resmiyyət haqqı, ösüm haqqı elinmaydı. Haksız sınav işiltip razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Resmiyyət haqqı, ösüm elinmaydı. Hiç çıkanda koşumça haqqı elinmaydı. Künigi doğru keldiğin pul 7 yuandı mı yetmeydi? Neçim yuand xajlamaysız. Süpetlik su işçisiz.
4: Ayda 199 yuandan 13 ay töylesek, künüge 7 yuan gibi doğru kemeydi ki. Hakikaten erzan toktaydı ki. Tekimi yaxşı yeri haksız sınav işletkili buldu ki. Yarımısa şersiz kaytırvesi buldu ki. Ondan da bugün telefon kılıp zakas kıkallığa kandak soğukatma. Köpçelik bir tonuşturvesiniz.
5: Bugün kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılıp zakas kılgallığa bir pun pul almayı 4 kıl soğukat birimiz. Birinciden 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kutluk tanşaysız 3 sekundda ısık su düşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talqının eritiş, əsəl suyu təyarlaş, kahve, çay dəmləşk işlətsiniz boludu. Su kayın tip yürməysiz. İkinciden, menfi iyonluk çaş kurutkusu soğuk kılımız. Kuvveti çoğun, çeçinizin tez kurutudum. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Törtüncüden, 399 yuan kımetedeki yel kazan soğuk kılımız. Yel kazandı kakla pişirildiğin tamaklarının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adı, yukarıki tötkül üskününü bazardan setip alsanız, 2000 yuan yakın pul xajlaysız. Bugün bir pun pul almayı soğuk kılımız. Su tazıqışkı erişiklik almayı, aile elektrik üskünsüge haksız erişsiz, erzan toxtaydı.
4: Berdiğin soğuktanla köpken, Nurziye, aldın telefon kılan 30 xeridarga itibar varken, şundak mı?
5: Şundak, kızıqlinye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp eriş. Su tazıqışının süpitige 3 yıl yadroluk üsküllerinin süpitige 5 yıl kapalatlı kılıçtan bəhraman boludu. Adette su tazıqışını setip alğan denken, süzgüç almıştırışka pul köp getidu. Süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp bəsək, kəm digende 2000 yuan tecep kalalaysız. Bu itibar pekat oldun telefon kılan 30 xeridar kılıba.
4: Nurziye şundak inek çöndürdü. Kandak talla çakıda konuları samba bulduğu deymen. Pul tecaydıgan pürset, itibar pahalitine koldum bemen. 30'dan her vakit tuşup gidiyordu. Programımız akırlaşsa soğukat bir iş emelden kalıdı. Bağası mı esli kaydıdı. Hem de bunda pahaliyet yok. Pul tecaşını süpetlik su içini oylavatkan anlıkçıla derhal kızıqlinye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılın. Kancı baldır telefon kısınız, sanğı eriş pürüstünüz şun çıkıp oludu. Kiyin kalsınız sankanmaydı. Bu katımlık pahaliyetini yeni bir katım təkitləp koyay. 30 gün haksız sınav şiltsiz, yarımsa şersiz kaytır oludu. Yarısa ayda pekat 199 yuan töləysiz. 4 kıl soğukat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 xil məxsus itibardın bəhraman buludu. Haksız orın tip berdi, seçtin kiyinki mülazimət kapalet gege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul bilen su tazıqı setveliş. Pekat bir qancılsan kaldı. Teke telefon kılmakan dostlar vaxtını çan tutup kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılanla. San çeklik, pırsat ganimet.
5: Bugün kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılıp zakas kılgallağa bir pun pul almayı 4 kıl soğat birimiz. Birinciden 1388 yuan kımetedeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperaturunu 5 kutluk tanşaysız. 3 sekundda ısık su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talqının eritiş, əsəl suyu tayarlaş, kahve, çay dämləşki işlətsiniz boludu. Su qayıntıp yürməksiz. Turmuşta pul tecimisek bulmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün oildikilerinin salametki münasifetlik turmuş buyumi. Dərhal kızıqlıniyat telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılın. Fırsatını koldan berip koyman.
4: Bugünkü paliyatın mezmununu bir tekrarlı ötey. İnsanlar da tutul anla. Üyünüz kapırıp haksız orın tip verdi. 30 gün haksız sınav şiltsiz. Yarısa pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Yarımısa şersiz kaytırırsanız buludu. Bugün telefon kısınız akıl toktuk sudan. Menpi iyonluk şaşkurt koş, mikro besimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl haksız almıştırıp bir iş itibardan bəhraman buludu. Dostlar, tecaş günü ötküzümeyen deydikemiz bundaq itibar pahaliyetini koldan bir koysaq olmaydı. 1-5-09 Şiyu Şençven su tazıqışını erzan setvepli kanmay, soğukatkı erişi dikemiz. Dərhal kızıqlaniye telefon numarı 400-600-1929'a telefon kılın. Cemi san pekat 30, hazır birkançlı kaldı.
5: Köpçülükke bir hesabat kıp berey, adette su tazıqışını erzan boğandımı 3-4 min yuan setip alısız. Özek almaştırış hakkı, materyal hakkı, öygü berip, mulazimet kılış hakkı gibi bir mönç pul ketidu. Bizden bugünkü paletimizde haksız orın tüperimiz, haksız sınav şiltsiz, ayda 199 yuandan tölüsünüz, 13 ayda aran 2588 yuan boludu. Yani kilip 2000 yuanga yakın soğat berimiz. Aldın telefon kılan 30 xeridarga süzgüç özgüne 3 yıl haksız almaştırıp berimiz. Su tazıqışının süpitige 3 yıl kapalatlı kılımız. Manu bu az pul xajlap çoğun iş becirgenlik. Hazır eşkin bıraklı bir mönç pul xajlap nesil setevilişini halamaydı. İktidar bahanı süpit yokur buluş istimal şekli adetki ailelerge beklemaz geliydi. Onun üstüge pütüllay haksız orıntıp berimiz. Setişten kiyenki mulazimet kapalatki ige. Orıntışta avarçılık uçuraştın, setevalgan denken hiç kimden karı bulmasıqtın ensirmeysiz. Bağırlık meseleniz ایزنی برخلا علقلمیز. حقیقتاً پولانگز، کیچانگز تیجلودو، کیونلانگز خاطرجن بولادو.
4: نورزیه شوندک اینک چندورده. کندک تلاش کرده کیونلاندز همبا بولدگو دایمن. پول تیجیدگان پرسید. ایتوار پالیتنه کلدم بهمن. اوتسان هر وقت توش پیدادو. پروگراممز آخرلاشسا سوغات بیریش عملدن کالودو. باهاسمو اصل کایتودو. امده بوندک پالیت یوق. Pul tejashni süpətlik su içini oylayotgan anıqçılar dərhal qızıqlıniya telefon nömrə 400-600-1929 400-600-1929 gə telefon qılın. Qancı baldur telefon qısınız, sanğı eriş pürstünüz şunç köp oludu. Kiyin qasınız,

0: Bilek, kızıl çırak aşağıya gelme ama bu Kargülü'nün 4. dükkünü içilipti. Kargülü'nün ki şu bir küngül soğusu var tayarlap koygan bir neş türlük. Dik gidi berip yap gelin şu zonza, marojini, doğap, koşulup şu berip bir istimal kip gelin ha Sıdıkcan. Dik gidi maşınağız neydi?
1: Kaşkaylı ısık tıkı.
0: Telefon numaranızın evet gı. Aşı 4. dükkan kılı var siz cümle başkası kıvarsanız olmaydı. 4. dükkünü şu donku uçak bilek.
1: Şunun yanında.
0: Kar gülü siz mi doğap peysi alırı?
1: Ma Emercan, siz mi kaşka şahitçinin boğan bolsun, siz gün bir uğurlaştırattık. Lakin siz kolay süzüp kaptı da hazır.
0: Ma dostuk, tükü sazın var mı ne?
1: Oy, sazın anlar bitip de.
0: Bunun bir eylemdi. Telefonu bulanız da evet yutun ha. Derhal evet yutun ha. Dostuk, ballak dükkanını ballak kartı koyup dik gidin maşineyi deyip lan. Gıngıdı barısız. Aşı donku uçak bilek dükkan, kar gülü. Aşı kızıl çırak koçu dildeydi. Çokum tapalaysla. Kar gülü süz mü doğapları. Aşağı basalık mukapat tayarlap koydu. Dik gidip erip istimal kıp gülü anlar mı? Kışka soğup gitmeyen de ova. Şimdi.
1: Kışka yakışka ova. Ova yakışka.
0: Doğapba süz mü va, tan zonz va.
1: Ürümçü de yavatı doyuyor doğaplı ne. İşçi vatı do. 28 ke kışkaydı. Yukur temperatura.
0: Bana evet tipto. Bana. Bir tam yollu tipto. Yollu yüteyle hazırla.
1: Mübarek olsun. Şikayetim de olsa şu. Kargülü. Doğap zonzu pisa mı? Aşağı bir yaptığınızı bir huzurlanıp çütün kebi. Bir şavu çakılıp oturup munduşup kemem. Tabi ağınınızın şıkkını başlamalısınız şu an şunu da. Okşuğun paranladın kıtmanda.
0: Ma neymiş depe?
1: Ma neymiş depe? Andasmış fokuda mı bir dostlarımızı bireyle mukapat kılıp?
0: Bilmez.
1: Bir gün dedik ki biz abay vedi kıldık ki. Berip ötümüz bana mukapatının hemeni de.
0: Sıdıkça yollamaysız o anlamı değil mi ya Sıdıkcan? O sakın açlığı çüplük etti mi değil mi maşında?
1: Kaşkayet ki Sıdıkcan sizin tuğla batı da. Adılcan sizin tuğla batı da. Bulun. Tarıkhal telefonu buranızı evetten. Onun için Ekber diye anlık uçumuz anlattım siz Ekber. Siz gibi bir dilim tavuz evet ettik. Ekber isimlikler cikakça. Ma bu programımız gibi kullaydıgan. Kayar yardım bu şüyede ünudgan ma Ekber. Telefon numarınız balken mi ya da müş numar şu mu? Siz gibi bir mukapat berli. Anlavatkan mısınız? Derhal biz bilen bir alakalı şey. Bir dil tavuz ketti sizge.
0: Ma bu buyan kulak üzük takıp takavırıp mi ya?
1: Üzük takıgan ya appak durup da. Ma başka ya mandak. Kardap küyüp de aptapta.
0: Üzükten kızı aptak kızı çıkıptı. Aldığa tatıp küyüp de üzükten.
1: Aşına kısınız mı da? Baldak baldak baldak baldak akkara akkara buldu ki.
0: Taksi çılağı yine ürmütüm açtı ya. Muşini eskılıp deydi.
1: Yakışıp da. Ey sizce nemiş oldu ya. Siz emez. Sizin de olmadık. Şıdayı kuançan sesim oldurup maşin köp. Beymir çüyü kuantraplardan yollar avan. Beymir çavuşu kuantraplardan yollar avan. Deydi o. Salam anı uçurayım. Man bir bakmadan ucumu tarıkta. Men bak kaşkaya deydi Muzapparcan. İş 58 tal uçurga. Aş mınlap mınlap netçi mınlap uçur beygen kaşkaya dike anı uçurumuz cim turvatı da bana.
0: Doğru. Davası yeni uçurlarda Alimcan deydi Adılcan Kulcunan mukapatın birisini oylarsanla Abdurimkam digen tordaşını oyluş baksanla programma şunu da yakış uçur bir. Bir bedok Abdurimkam'ın bedok mukapatlı den. Yeni uçurlarını şunu da oyalıp arsak ben mi neçik gün deyin ki bana mı kaşkaya doğan olsam ben mi karıgülü verip gülerken mi? Üyüm mü bek yıkıntı bir tam emes mi o deydi aşağıda. Bu ne şimfu hanım. Men epte anlayayım deydi o Allah'a atkan dostlarımız rahmet de. Uçurunlarını yeni yığınlanla yığınlap karısak. Şivey kan koşuluyunu yedir havan deydi o.
1: Oldu. Onun da başka yine? Elkam kam mı yaktıken?
2: Kan da yaktım abi biz yaktığımızda yaktınız ya.
0: Yakışım ses.
2: Bayağı kez anlatıp kalırım da.
0: Canım bak saldı heride çıkış başladı dedi o şereli.
1: Uy aşağı taraftaki şop produslar dedik ki de basanlı bulduk en. Şivay koyan koşuluya da hazır şunda ravan dedi o.
0: Rahmet. Oye yüye suyuşu veyle bintuan yüyen. میشه که اگه شلوار سمت جوی اینجا جودوم فو ملازمت قلم دی سلام دیگه.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjiang Radyo Televizyon Stansiyası 174 Katnan Sanat Radyosu'nun kanunsızge hemrah programısını anlayışından karşılamız. Ben riyasetçi Daniel Mahmud.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, kanunsızge hemrah programımızı Şinjiang Radyo Televizyon Stansiyası'nın yeni taratko əbdisi Sılu Şitin'de maskademde anlatılıdı. Sılu Şitin əbdisini çürüp anlayışlarına karşılamız. Ben programı riyasetçisi Kunduz Aytürdi.
0: Bugünkü kanunsız kamera programımızda tövendikilik mezmunlarını oranlaştırdık. Kanun haberleri sahibimizde, devlet aldamçılıkı karıştırış AI appsi torga çıkarıldı. Ürümçi katnas saktisi kanunsız özgertip kuraştırılgan motosikletinin şaukun çıkarıp muayet bulguşuğa karda tuncuk itim cereymanı koydu edigen haberle diktanlar buldu.
1: Dilo ve kanun sahibimizde Sanji Oblaslık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi yıkında mektep etrafıdaki kanun belgilimeki kılap bir türküm tipik dilolarını tekşürüp bir taraf kıldı diyen temada sözlep birimiz.
0: Amma üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde şık aldıdıla sot ecildi. Çimsar nahisire seyyar sot kılınıp, öycay münasimeti, parbilen təminləş maceraları öz cayda həl kılındı digən məzmunu toxtulmuz.
1: Yuqarqı məzmunlardın dostlarının paydılınıp, yaxdırıp anlayışını ümit kılımız. Onudun başqa yana hər qaysı yol biləklərdən yol uçuru verişini qızğın qarşalımız. Bizim veşi numarımız Şinjiang 1074.
0: Qeynəmsi dostlar, əmdədi qıtanla bugünkü Qanunsız Kamera programımızın təfsili məzmunları da bolsın.

0: araştırış bilimlerini ögünüş ve aldamçılıkı çetişlik görünüşlerge hüküm kılış münasimeti bilen təminleydi. İkinci, aldamçılıkı karıştırış uçarı. Bununla Dövlet Aldamçılıkı Karıştırış Merkezi ve Şanghay 803 Aldamçılıkı Karıştırış Yeni Taratku Sepi sındırılgen bulup, aldamçılıkı karıştırış aletti. Köp yüz berdiğin aldamçılık türüdün aldın signal beriş, hem tipik dilo misallarını analiz kılış qatarlıq məzmunla karallik yenilinip elan kılınıp, sürat yezik ve kıskısın şekilde abunçılarını aldamçılıkının yeni aletini vaxtada igiləş imkanitige igi kılıdı. Üçüncü, aldamçılıkı karıştırış loğıtı. Onunla telegraf tor aldamçılıkının aldını iliş təşviqat kullanması. Umumi xalıq aldamçılıkının aldını iliş körsətmesi elektronluq nusqısı kırgızılgən bulup, abunçıla türge ayırıp görüş, aşkışlıq sözlerini izdəş, həm önümlük oxuş şekli arqılıq aldamçılıkı karıştırış bilimlerini sistemlik ögünəleydi.
1: Növbette, Dövlet Aldamçılıkı Karşı Duruş AI appsini herkaisi çoğun yan telefon app pazarlarından çürüp işletkili buludu. Weixin, Jufubao appsidimi mas qadamda içi bitilgen bulup, abunçıla aldamçılıkı karşı duruştaki türlük əxli iqtidarlıq mulazimetlerini tez süratte sınalaydı.

0: Yakında Ürümçi Yerlik Uman İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırdı 8. ayının 15. günü yolga koyulgan Çoğunhaqlıq Cumhuriyeti'nin ekologilik muhit kanun dastoriga asasen Ürümçi şehirde özgertip quraştırılgan motosikletinin şawqın çıkırıp muhit bulgışıga qarta tunji jarimani talonu çıkardı.
1: 8. ayının 27. günü saat 20'den 20 minut ötkende Ürümçi şehirlik Gun'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırdı Şimbigo rayonluk Çoğun Atırdı'nın sakçıları Cenubi Nenho yolu yandaş yolu da çarlap tekşürü vatkanda kanunsuz özgertip kuraştırışkı çetişlik bir motosikletini tekşürüp kolgu düşürdü.
0: Nəx meydanı tekşürüş arqılı xalıq sakçıları Şopur Yang X'nin motosiklet pravısı almağanlıqı. Onun üstüge o haydigen motosikletinin avas yoktuş üskünüsünün çuvitilgenliği hem gaz çıkırış turbasının özgertip kuraştırılganlığı. Motosiklet uçkandak yürgende gürüldep, eğir şauqın çıkırıp, bolğun işini keltürüp çıkardığanlığını baygıdı.
1: Tekşürüş arqılı xalıq sakçıları Yang X'nin Pıravsız motosiklet haydash kılmışının Jonqa Xalıq Cumhuriyetinin yol qatnaş bexaterligi qanunidagi alaqadar belgilimlerge xilap ikkaligini bekitip 200 yuan jarimani qoydi hem 5 gün memuri toxtatıp qoydi. U motosikletni gürüldep haydab avaz çıkırış qurulmasını belgilimi boyunca işletmey şovqundan bulgunishni keltirip çıkırıp Jonqa Xalıq Cumhuriyetinin ekologiyalik muhit kanun desturidagi alaqadar belgilimlerge xilap qılganlığı üçün onunğa 1600 yuan jarimani qoyuldi.
0: Yol qatnaş bexatarligi boyunca qanunğa xilap qılmışlarını bir taraf qilish tartibi toğrisidagi belgilimige asasen Ürümçi şehirlik Gun'an İdarisi qatnaş başqurish tarmaq atırdı Şimgo rayonluq Çoğun atırdı 2-dən artıq qanunğa xilap qılmışqa ayrım-ayrım kesim çıxırıp birləşdirib icra qılıp axırda birləşdirib Yang X-ge 1800 yuan jarimani qoydı. Hem 5 gün məmuri toxtatıp qoyuş məmuri cəzası bədi. Cazalash nəticəsini bilgəndən kən Yang X qatdıq puşayman qıldı.
1: Ürümçi qatnaş başqoruş saxçı tarmıqı mundaq əskərtdi. Öz məylicə qaz çıxırış turbısını özgərtib quraşdırış, avaz yoxutuş üskünüsünü çubub, şovqun payda qılış, avtomobillərinin beyxətərlik qorulmasıqa buzğunçılıq qıplıq amay, ahalilərinin normal turmışıqa teximi eğir kaşılı qılıdı. Bu, qanunğı xilap qılmış. Pıravsız maturluq qatnaş vasıtalarını haydəşdə, İn tayin zor bexatarlik yoshurun xavpi ba. Talay sinash uydu bolishqa. Shaxsan qonunga xilof ishlarni qilishqa hargiz bo'lmaydi. Gun'an qatnash boshqurish tarmoqlari kechida nuqtaliq yo'l belaklarini charlab takshirish, boshqurish tizginlashni sijil kuchaytirib, avtomobil haydab aholilarni parakanda qilish, pravsiz avtomobil haydash qatorliq qatnash qonuniga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, bexatar ravon yo'l qatnash muhitini butun kuchi bilan qo'qtaydi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda devam ettirdiğimiz qani dostlarımızdan kelgan fikirlarga qarab baqsaq, Badam taksisi xush kelibsiz qarshi olamiz programımızni yoqtirib, anglatib tur rahmat. Ahmet Niyoz Qarqas ismli anglovchimiz siz xush kelibsiz. Baymaychi asisimi programımızni yoqtirib, anglatib tur xush kelibsiz. Onun boshqa Nur siz xush kelibsiz. Nanxush moliya yo'llari qo'shilishda mashinalar sal ko'proq, lekin to'silish yo'q degan uchuringizni topshirib oldik, rahmat. Hamda to'silgan yo'llarning ahvollari qarsak, Suvjo Sharq ko'chasining qo'shimcha yo'li o'sma kasalliklari doktorxonasining atrofida mashinalar sal ko'proq ekan. Ittifoq yo'llaridimi mashinalar sal ko'p ekan do'stlar. Marhaba yo'llaridimi mashinalar sal ko'proq ekan. Qayg'on yo'l bilaklari hamda asos jihatdan ravon ekan do'stlar. Qani do'stlarimiz yana davomliq programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turg'aysizlar. Abdikerem efendim bu programımızı yaxtırıp anlayıp toxuş kapsız karşılarımız.
1: Yaşan Şimal Yüli Ravan degen uçurunu sayfa evet.
0: Rahmet begen uçurunuzu.

0: 2-nji aýynyň 3-nji güni Jemisar nahiýalyk Guňan idaresi saqça işleri punkti kündülük köçede seýýar tekşürüş jarýanynda Wenmin ýöledigi 3-nji otury mektebi etrapydygy maglum soda dokunada quramagy ýetmegenlerge tamaky setiş gumany baglygyny baýkap darhal ýyp üçini kesipge mesul tarmaklarga ötküzüp berdi. Derecimi derece Jemisar nahiyalik tamaka mahsus setiş idarisinin tekşürüp eniklap bir tarap kılışıga ötküzüp berdi. Yip uçunu çoğunkur kezış, nek meydanı tekşürüş, delil ispatlarını mokumlaştırış arkalık kanun icra kılış tarmakları bu soğudu dokunuda kuramağı yetmegelerge tamaka setişte kanunga kılap paketinin mevcut işgeligini muayyelleştirdi. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin kuramağı yetmegelerini koğdaş kanununun 59. maddesinin 1. tarmakıdaki alakadar belgilemege kılap. Nöbette bu diloğa kanun boyunca dilo içilip, tekşürüp bir taraf kılındı.
1: Törtüncü dilo misali, Sanji şehirdeki GUXX'nin kenişkisiz yol igilip ticaret kılış dilosu. 2026 yılı 7. ayının 1. günü Sanji şehirlik şehir başkuruş idarisindeki kanun icra kılgıcı kadımla Sanji şehirlik 5. başlangıç mektep etrafında daimlik çarlaşını kanat yaydırıp alakları GUXX'nin üçcaklık toksikli teydep mektep etrafındaki amevi yolunu ilgilep yayma aşkanlıktı. Yolunu ilgilep ticaret kılganlıkını baykagan. Teşhirlişçe alaqlarının kılmışı kenişkisiz ticaret kılış, yolunu ilgilep ticaret kılıştek kanunlığı hılap kılmışıgı təvə bulup, mektep etrafının katnaş tertibi ve şehir kıyapıtı muhitiğa təsir yetküzgen. Alaqlarının kılmışı kenişkisiz ticaret kılışını teşhirip bir taraf kılış çağrısının 2. maddesindeki belgelimige hılap. Kenişkisiz ticaret kılışını teşhirip bir taraf kılış çağrısının 13. maddesindeki belgelimige asasen, Sanji şehirlik şehir başkuruş idarisi alaqlarını kanunga hılap ticaretini derhal toktutuşka, yol igilgen boyumlarını tazlaşka, yolunun əsli kıyapdını əsligi keltirişke kanun boyuca boyredi əm 2000 yuan cərimanı qoydi.
0: 5. dilo mezali Gucun nahiyasidiki məlum talla bazarının belgisi layaqasız boğan okuqucula boyumlarını setiş dilosi. 2026 yılı 6. ayının 3. günü Gucun nahiyalik bazar nazaret kılış başkuruş idarisi mektep etrapının muhidini məxsus təkşürüşünü kanat yaydırış cəriyanı da utra dərəcilik kəsbi mektep etrapıdiki məlum talla bazarıdı satqan rəng tənşəş təxsisi. Boyalgan şögau taqtısı qatarlıq okuqucula buyumlarda belge kılıplaşmağan məsilinin saxlanğanlıqını baykagan. Tekşürüş arqılıq bu türkümde sirtilivatkan okuqucular buyumlarının məxsulat layaqatlik ispatı yok. Dövlət til yezikideki məxsulat nami, işlep çıxırılgan zavut nami, zavut adırsi kılıplaşmağan bulup məxsulat süpet belgesini kılıplaşdırış talepige uygun kelmigen. Alaqadarının belgisi toluq bulmağan. Belgisi layaqatsız məxsulatlarını setiş kılmışı, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin məxsulat süpti kanununun 27. maddesinin 1. tarmaqının 1. tarmaqçısı, 2. tarmaqçısıdaki belgilimige xilap bolğan. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin məxsulat süpti kanununun 54. maddesindeki belgilimige asasen, kanun icra kılgıcı tarmaq bu talla bazarını dərhal düzdüşke, layaqatsız belgisi ba okuqucular buyumlarını umumyüzlük cazıdın çürüb etişke. Setilgan mallani təkşürüş tüzümünü kılıplaştırışka kanun boyunca buyurdu.
1: 6. dilo misali. Qutubi nahiyesirki məlum yemek işmek dokununun kenişkisiz tor ve tor sırtı yemek işmek ticareti bilen şoğulunuş delosi. 2026 yılı 6. ayının 2. günü Qutubi nahiyelik bazar nazarat kılış başkuruş idarisi dikkatini mektep işçi tor yemek işmek kalay mıqançılıkıgı merkezleştirip, məxsus 1-1 təşhürüşünü kanat yaydırıp, nahiyelik 2. başlangıç mektep etrafıdaki məlum yemek işmek dokununun məlum vəymey süpsida tordu soğudu kılıp, belgilmeki xilapalda başqı dokanlar bilen Qutubi nahiyesirki məlum məzilik tağımla merkezinin ticaret kenişkisini ortak işletkenlikini baykıdı. Teşhirlişçe bu dukanın ticaret kenişkisiriki asasi gevdi bilen torda elan kılıngan asasi gevde birdek emez bulup, kanun boyca yemeklik ticaret icazıda almay, öz beşimcilik bilen tor sırtıda yemek işmek mulasimidi bilen şoğullangan. Torda tamak sakas

0: Anlaşılırımızdan Nur Mehmet isimlik anlaşımız. Yaşı mı?
1: Ma bu, ben de boşanı aldım ki. Bir saat şakit onun ki kutukunu aldı. İkili münasebet kurulur.
0: Boldu, boldu. Biz bir inkas kuyaylı dostlarımız şu taraftan ötken çağda bir dikkat kalan bolsa. Badam taksi yakın birinci mayının aldıdan şimal tarafı karapmanga yönüşte, koş yönüşte maşınlar köp tapta, yakındaki dostlarımız paydalanıp kalmışlar.

0: Hürmetli radio oglucular, Şinjan radio televiziyasının Siberiyis yeterli katna sanat radiosunun kanunsızge hemra programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınlağı rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmut bilen Kunduz Aytırdı.
0: Növetçi muharir Murat Hopper.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını tırt sodu çakış şirketi alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Özara mehr-muhabbet yetkizüş, başqalarga yaxşılıq qilish, qalıplarni illiqlıqqa və güzellikke toldurdu. Bundaq yaxşılıq xuddi bahar güllarida echilgan serin gülnin xushididek, atrafqa xushbıraqlarni tarqıtıp kişi qalbini etkisiz hayajallağı çömdürdü. Hayatlıq müsabımızda tunuşaylı yoki tunuşmaylı, qalbimizda hayatqa, turmuşqa, qılıvatqan hər bir işimizga. Bir-birimizga mehr-muhabbet bolsaqla, küllarimiz ahmiyetli, qılgan işlerimiz mehirlik boludu. Qadirlik dostlar, sizga rahmat aytgan bar programımızni yaqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqo apchisi Solosha tengda mas qadamda anglatildi. Programımızni Solosha teng apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizda mamlakatlik emgak namunachisi Ili Shinquan ko'mirchilik chaklik mas'uliyat shirkati mashina elektr uskunalari shirkatining muavin bosh injeneri Gao Chongning quduq ostidagi Kan rayonida yildiz tartib mashina elektr uskunalarini tadqiq qilib Kan bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlaganligida kurash hikoyasini anglaymiz. Programımızın davamında biz bu yerde yashaganmiz, bu yerni chin saqlashimiz kerak mavzuliq axborot hikoyasi taqdimlanadi bo'ladi. Şinjandaki qatnas saqchilari qan shekeri tövallab, avtomobil kapinkisida mag'dursizlanib o'tirib qolgan shoferni qutqizib oldi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib Әмгек нәмунычылы рухи. Әмгек рухи, өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырлап, жасарат білін олғы үлгерлайдыған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінгі

Dostlar, məzmurlarımızın yetkizimiz, əmdi bir aildiki üç əvlad çigra qoğduğucularının iş izleri doğrusudur ki, biz bu yerde yaşayankenmiz, bu yerini çın saxlayışımız gerek, mavzuluq axbarat hikayesini sözləb verimiz. 9-cı ayının 6-cı günü Pamir İgizlikdə küz şamili çıxıb duraddı. Şəndonluq sayacı Liu Hanım öy abdumobilini haydab, Taşqorğan Tacik Abdunum Nayası Dəftər Yezisinin Qoncarab kəndidiki Qotazda oğlaq

0: Dostlarımızınki uçurlarına qarayli. Sayfa naqşıla bək şoqqu, gülbosta da deydu. Bayamqı jığının kaynını misal şoqlaşdıray dedim qo. Jığılap meğip ketmən, siz məndi mən ulaşıp təsirin et. Kepiyatını bize yötkəydə başta qoyup edim. Onudun başqa yana öz halının avazı qıcana alayli.
1: Bir şey tutup durmasa da kadar havalan gerçi misafın hayırlık başına da uzun buna bir süreç mi gülü? Sonra surat siz ya surat alsın.
0: Yakşı.
1: Yol üçür bir yüzeyememiz gencan bingan aldı bina cide yıkıldım yollara var. Hayal canını kalmaz ya.
0: Rahmet Özal. Huyan makalım bekle.

Dostlaşın bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızın müşahede akırlaştırmız. Programımız yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan bar çınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir Murat Qopur.

0: bu programını tırt soda çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik ədipini berer Terek ve Tırt. Terek ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın

Bir tonna kağız yasaş üçün oya tutup darak kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, keşti çırağını öçürüp ıxılıkçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun içini payda kılıdı. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ıxtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bombağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşlik kişiladın bolaylı.

işleyiş şirketi alayı talep kılgan. Emde diktiğin adı bulduğunu ilim pen ögüneyle ilim penge ehmiyet bireyli sayıbsi bu sayıbimizde Abdab Perez keşte rastlılı beşini töven salamdu digen temide toxtalımız. Küçük dostlar, Nurgun kişiler Abdab Perez'ni kündüzi kuyaşka ergeşip aylındu, keş kirgende beşini töven silip uxlaydu deyişidu. Onlardan bu rasmu, emeliyette bu yerge bir kızgarlık mehbiyetlik yoşırınıgan. Kündüzi kuyaş şarıqtın götürülüp asta-asta garipge yötkildu. Abdab Perez'nin gül təxsisi kuyaşka ergeşip asta-asta aylındu. Bu Abdab Perez'nin kuyaşını təşəbbüskarlıq bilan qoğluğalıqı emez. Belki onun qoludaki östürgücü hormonunun uşşaq hareket kılıvatqalıqı. Östürgü

چىققان ئاپتوموبىل يولىدىكى ئاپتوموبىللارنىڭ نورمال يۈرۈشىگە دەخلى يەتكۈزمىگەن ئەھۋالدا مۇقىم بۇرۇلۇپ كىرمەكچى بولغان ئاپتوموبىل يولىغا كىرگەندىن كېيىن بۇرۇلۇش كۆرسىتىش چىرىغىنى ئۆچۈرۈش كېرەك. Çünjede Şinling degen dostumuz, şehir ammavi avtobusun adam seliş normisi netçe adam bilen çeklindi. İşten düşüp ammavi avtobusqa çıksam mektep balalar bilen mektep balaları bek köp çıqıwapdı deydi. Demisi ma şındaq ahval ba, amda balalar mektepten qaytqanda köplep avtomobilga çıqıdığan ahval ba. Mancı adam emas belki ığırlıq bilen münasibetlik bolışı mümkinjimi, onu taza bilip ketmeydi ekenme. Aynur, men moba degan uchurni avatibdi bo'ldi. Qarshi olamiz. Yana bog'u deyman, nurg'ulg'an do'stlarimiz va o'zlarining ishlari bilan mashg'ul bo'lgach, radio anglash fursatini qo'ldan bermay, o'zliksiz radio anglayotgan nurg'un do'stlarimiz va shu do'stlarimiz bo'lsanglar, ba deb tanglachu. Undan boshqa shu yo'lda ketayotgan avtomobil haydayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar, bexatar yo'l yurgan asosda sizlarga qulaylik bo'lgan ahvol ostida bizga uchur bersanglar bo'ldi, biz bilan aloqalashsanglar bo'ldi, yana shundoqlami shu qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Aynura mamoba, har kuni yoqtirib anglayman degan uchurni qoldiribdi bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa o degan do'stimiz, men atigandan tortib hozirgacha yaxshi anglayapman deydi bo'ldi, rahmat Hüseynjon. Mən anlamadım, mən korulduğun taksiye heydi geç deydi, mana nurgulgan dostlarımız bakken sizler, yani kayısı dostlarımız bağ olsanla bağ davet anlayıcı mı?

0: Gül ismlik dostumuz deydi, memiş yanlıda rüyda tarap karapmandım, yollar avan, otomobiller köprüklikken onda tosuluş yok deydi. Buldu rahmet uçuramızga, kaplan. Hava gülünün ahvalı kanarak durdu karapiğe deydi. Buldu hazır karapirey. Ürümçinin hava rayı bugün, yani şu aynen ki 14. günü bugün etkendi kündüzgüce hava bulutluk temperatura 20'den 31 celsiye gradus kıçken cuma. Yine badam taksi. Yerken Dali bazarının aldıdın, şehir içtiki karapmandım yollar avan deydi. Buldu, yerken iki dostlarımız mı şu uçurdan önümlük paydalanıp kağıysıla. Nazon'un ki avazı uçur yetip kapdı anlaylı ya. Nazon.
1: Oraya kutsulamış azıksın ki doktor olma işe kovalım.
0: Yaşı.
1: Kız kovan takar mıydı?
0: Buldu, buldu. Yine Sağutcan ne? Sağutcan, ben etkeni keşkice üçeme yağıtçılık ağaç anlavadım ben deydi. Bana resimlerim evetipti, işiklerini şunda çıraylık uyuptu, nakışlarını çıkarıp ben. Buldu, buldu. Xasiyet. Ben ızçıl anlavadım ben deydi. Buldu, hem onların kızgın karşılığımızmış. Izçıl anlavadkan dostlarımızla kızgın karşılığımız. Kaycan Ujin diyen dostumuz. Ben Kaşkar'dan duka aşkaş anlavadım ben. Kaşkar Burunqi 3. Diviziya doktorxana aldıdaki yolla koş yönlüşte ravan deydu. Buldu rahmet uçuranlağa. Nur'ninki avazlı kuçur yedik geldi. Anlaylı ya. Nur.

0: Öğrencilerde TRT çile yaşın sıra
1: Yaxşı.
0: yazar verin. Ya iyi olur bu hoş yolu sımaşı azıraq tırt tekin tırtaş.
1: Buldu, rahmet uçurunuzga devamlı yolu uçur bilen təmeli geysiz. Ekber'nin ki, Ekber deydu, mən müşündaq yaxdırıp anlayman, gerçi uçur bir elmesem mu deydu. Buldu, buldu. Kaplan, mən miviyge canlamadım mən deydu. Buldu.

Çekit isimlik dostumuz demiş o Aksu'nun ki hava rayı karap əsiniz deydi. Buldu Aksu'da hava bulutluğken temperatura 15-27 Celsius gradus kıçken cümü. Küzeneylik dostumuzmuş Korul'dan deydi. Buldu Korul'da ütkünç yamğur yığıp kiyin hava bulutluğun diye. Temperatura 18-31 Celsius gradus kıçken.

0: Şu kısımlık dostumuzdan ben şu miren, davam miren şovçunun aldıdın. Aydırımı çıkarttım yolla kandaktu deydim. İşte bildiğin dostlarımız bana uçur bəgən bu sanla. Yol neki azırıq əhvalı kandakmış doğrusu da bana uçur bəgən bu sanla. İlanı anlap ilan deyken kaydıp gelmez.
1: Material izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini xorutudu. AI işildi desem, sağlık məlumatından aşkarınıp geçişinden ənsirəymən.
2: Hey, ənsirmən. Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dereceden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapı altı ba. Sezgür sağlık məlumat aşkarınıp getmeydi. Tör xulasılaş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq tıdarları hizmetinizin yardım bir eləydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden kilip sınav peka.

Daven şimal yolu, yani İttifak yolundan Dondalyan Garbi yolu gibi olan Arlıq Cənabdın şimalga otomobillay köprek azraq tosuluş bayken. Can Çiyenci, Garbdın şarkı otomobillay köprek azraq tosuluş bayken.

0: ayko yayi ninki avazla kuchor kepto anlayli ya ayko yayi
1: Hidayette tanarak yaksıma
0: yaksıran
1: söz, yedinge karakterine sansın aldı esel tosakı.
0: Ne buldu rahmet, radyo kumar.
1: O üçürden sen bu üçürünü anlatmazsın, benim yaptığımı atansın. Bugün
0: Oy.
1: Ataş Koğan'ı bir atın Ataş Koğan değil.
0: Uçurunuzdan birisinde mi kaldığımı anlattım cuma abay nazi. Uçurunuzdan emmisini anlatıvatı mı? Yani devamlı uçur bəsanız buldu cuma. Öz hal, rüydada minib xalq meydanına geldim. Yollar avan deydi. Buldu rahmet, tor taksi Rozcan. Kaşkar yolu, Vui Guangchang aldıdan maşinla azraq köp deydi. Buldu, buldu. Rahmet, uçuranızga.

0: Abdikim ve Caninki avazla kuçur edip geldi. Anlayılı. Abdikim.
1: Hidayatta davamlı yol kavramız Çinfonu yolları intihar alan gene.
0: Buldu rahmet uçuranızda. Çi, çı, cuan, şı diyen dostumuza radyo anlıqaç keyfiyyat laqı qasmana deydu. Buldu. Radyo Xumar.
2: Eskoğamın yolları var.
0: Makul.

0: Rozjonni bek to'g'ri deysiz. Talik taqlari, men yeni keldim radionun aldığa. Buldu buldu. Men asosiy jihatdan manglarning uchurini dal vaqtida yetkizsam kelma deyman. O'z holningki ovozli uchurini olaylik, o'z hol qaysi yo'l bilakladini yo'l uchuri bo'ladigan o'z hol.
1: Birinci tıklar hidayet kız yolu sürbiri itememiş, hidayetim ne yapalımış. Birinci başkanın son aldığı söyledim var. Ballarını ağını gelgen atanlarına attım bir lira bırakıyor. Lekin halk meydan etrafları tuzlat geliş var yok kendine.
0: Buldu rahmet uçuranızda. Radyo Kumar.
1: Rahmet.
0: Ha, erzimeydi o. Nur'nun ki avazı kuçuruyor.
1: Birinci tıklar sürekli yukarı biri, Cankalı başına akırışı da rahatsız.
0: Buldu, rahmet. Çi çö juan şu degen dostumuz, buldu, sizlarning o'm kayfiyatlaringizni qiyqastirishini umid qilma deydi, buldu. Hammamizning qiyqas bo'g'isi. Bekri, taksi shopper deb naqsh chiqibdi, qo'yib beramsiz deb anglamabdi menga bu naqshini. Em yo'qchimi bu naqsha, Bekri. Eko yayiningki ovozi quchori anglaylik, Eko yayi.
1: Hafaninki gözünlerden ama yağlı okuça hoş gülmüş kravan geldim o.
0: Buldu rahmet uçuranızga. Yani uçurlarını yığılıp karısam Bekri'ye. Bekri uçuranızın tapşırıp olduk bizi birimde. Bırı tipip anlap kıpak aylıya. Minin ısımını özgertip koyalasız mı kapı bulmayı kuttan karı kaç deyip deydu. Buldu ısımınızı özgertip deyliye.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını anla. 174 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Dostlarımızın güldeydi o mişu yen anladın. Tiyan şaman ka taraf qarab mandım. Avtomobillar köprakligen alaydı. Tosulish yok deydi. Boldu rahmet uçurunuzga. Ey isimlik dostumuz mişu. Seyfiyanın aldın tosulishan qarab mandım. Avtomobillar köprakligen bekti gidek tosulish yok deydi. Boldu rahmet uçurunlarga.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızda ahırlaştırımız, programımızın yahtırıp anlığan, programımız kızgılık plan katnaşkan her bir anlaşı dostlarına köpten köp rahmetimizden bildirimiz, rahmet silege. Program riyaseti Seyidayet Kışşemşidin, növetçi muharrir Murat Kopur, emdi diktanla 107.4 katnaş sanat radyosunun keşlik yollarımızda bizemre programımızda bulsun.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yolun altı bizi hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Кетип калдык. Шунда бир абсурдтук эле кетип атканды көрүштүк да андасы.
1: Убакта да көзүг эч ким көрүнмөй тогуру түшүнүп жүрмөй, эмек жогун ийенмей тазы куйтту. Манга убактылар эмес, ушул кыйлык тазы көзүг эч ким көрөмүгө убакт ке.
0: Тазы куйлунуп манга.
1: Абедим.
2: Бирин жетинди, мәйгөлү сыры беремене өйдө отурапаңа менен жи болгеч.
0: Болду.
1: Мана мана.
0: Рахмат, рахмат. Абедим, кагам байым, аби изи катнашты, аби юу катнашты, аби катнашты. Азыр абедим кагам.
1: Андабыз эмди мага өз алыныкын алып бакайлы.
0: Макул.
2: Бирин жетинди, мәйгөлүгө жашаада камырак агалыны жакшымы? Ар жай бактыңлар, ар бактыңы güzel болсун, окей. Yol için birlikte insanı aldırdım ben, şeyi doğduracağını aldırıp geldim. Kitap oldu hazır kaptım bunlar ki. Bazı sözlerini aldı hazır ki.
0: Bravo.
1: Buldu.
0: Buldu. Kurbanca ama ben maaşan da Kızılçırak da. Ben maaşan da. Ben maaşan da Kızılçırak durup taksi tozkan kereydi alanı kanda kılımız acaba açığım geldi. Açığınız kim misin? Hem de bazı da şöyle doğru kip kalıdı kuran. Şuna da aldığı şerat kısanız oldu. Ben maaşandan ötüp aldığırak verip toktaydın. Eğer toktaş imkaniyeti bulsa aşağıda toktan. Zügrep kese ilin. Hem o yol dikilegimi açıklayıp hem de. Kapıla alıver gemiyle ama can toşumaydı dedi çoğunlarımız çok ara. Şuna eğer şıkınız takak içipli oturmamışsa kapınmay aldığı verip tozsanız optik ediyseniz bol oldu değil mi? Kapınmayla birbirsinizin.
1: Şu azmet мо учур берип то баялыкыма бажы дөйн алды деп отуккан машина менен бир сүркүлүш болуп байка болду деген тип ушунун кепи болушу мүмкүн мавдаван саймажан деки шу катнашат деси эмди бир кадар чоңураак катнашат деси окшойду 120 миңме келди деп шуңа ушундай айгилге вакытларда деп отуккан вакытларда бир кары бирок ай деген болсоңлар бек талышып кетмей абайму аскер
0: Hazır as, 120'den kegen basan da asa. O yol mu hile tosalgı dek.
1: Şu.
0: O vakan bir trap kılıp ipman kaçı boğan aralıkta. Fatih Gül Hanım mı karan? Ne de anlatkan da? Şıkılıp bir yad anlatıp da bizge bildiğim
1: gibi. Kızıl radyonu kokuyup he?
0: Deriz bu
1: akşaydı. Neyme digen cık, av, sım, av, nim kıvetken bir tal.
0: Deriz bu kışıdık ya.
1: Kuran avu.
0: Dagı dağladın tatıpa mı buladı? Duyacağın cila mı?
1: Sek kıstal neminkini sağa şorgu sancı poptu.
0: Bir katarlık bak dikkat kılınacım ama o neme Patigül Hanım.
1: Onun sancıydığa hiç tüşüğünü koymap silahsa sağa şorgu.
0: O sağa şorgu orası kaçılaydıgan tok kaçılaydıgan nezde bak çık. Eğer kereksizler olsa çokum tahtiyet olama ot bir katarlığı alay dikkat kılınan tavsiye kılımız hem de kiçekini teklif. Belki işler ötüp de bana bir karhan okşaydı akvalan karganda. Belki müzanla kuzanla şençanla buluşmak mümkün. Lekin Allah'a bir hatarlık noktasında asker tıp koyduğumuz ki kaldı.
1: Şu. Ayka yayı.
2: Ben mevlüt mü aldım? İnsan tam yerde kurdum
0: o. Aşağıda durdu şu.
1: Ne şu? Biz oyunumuz yok dedik. Başka gap kılmadık o.
0: Aşağıda
1: durdu. Aşağıda gap kılmadık mı? Yeniğinizde bulsa.
0: Şu ançı mınçı aldın. Haber hep koyun. Bugün ayınlık kere edip çıkıp gitken hazır çıkıp bulamadı da.
1: Abdınabi mən anlavatma ləki mən çoğun maşına edib yuqır sürət yolda ketib ağalığım üçün uçur beləmək qaldım da edib. Kerek yox.
0: Kerek yox. Anlısınız mı? Şunun öz bir hazır ha? Ölqəm muzduz.
3: Yaxşı bir yaşatçılar bizim bana. Ayağızım ben çıkıb etken. Şiyet anlat git vermem bu.
0: Ay yaxşı bana ayağı tükkəs anlavatıp siz işleriniz yürüş git verip de bana rəhmət.
1: Onun zavudun aldıdık yolla koşulun üstü maşın köp tosuluş bakken ha? Нурну учори.
0: Макул рахмат.
1: Токтахун.
2: Биздин телефонда жаңылатыбыз ба?
1: Бу жаңылда сизде.
0: Токтахун. Бу сөзүңүздөн токтоп калам. Ошир жан бүгүндөн башлап иш кеткен жок. Сиз кайсын аңлап атасыз? Этигенлик программаны тагыр аңлап атам сиз я. Токтахун.
1: Манда алмаштырышла, амды токтосон.
0: Манда кысыңыз, мен токтоп калам бика. Я, ошир жандагы сөз диямсам. Болмаган болса, сиздин шатлыгыңыз, кошалыгыңыз деп, ошол жерде кагып кереттим.
1: Уну урушамсам да.
0: Урушамсам. Яшкы чоңойганда адам сал көңүл юмшак болуп кетет экен.
1: Ушу уруштун жидел жоодадым өзүн алып качыдыган болду экен.
0: Эттегенде мени Мавлутжан деп, Мавлут ака деп катнышып бекен. Канда урушуду экен. Адырсың? Эттегенде мени Мавлутжан деп, Мавлут ака деп катнышып бекен. Канда урушуду экен. Адырсың?

0: 65-nji otur mektepniň ýolunyň garaş tarapydan maňa ýanlygy kelip atgan şoför ustamla bir heterlik bek dikkat kılıp etken bolsaňlar jemi?
1: Buldy. Buran Şahmov çoruğunuzu tapşırıp aldık. Anda değişik etmeyli bu yerde. Bu su diyençü işçimdikini iştinle mu? Ya ki neymiş ki minin ki uçurumunu okumayızla. Turpan ikilerin uçurunu okuması kışını vədi vəgəm tanladı. Biz hiç kimge onda bir yanıkını okumamızda vədi vəgəm tanladı. Anda değişik etmeyli.
0: Zıgırlamam da Buran Şahmov.
1: Buran Şahmov. Bu uçur çıkmışsın.
0: Ahmetlik anlıgıçla anlısımım da bir kulağı tetikdik fıçırlar basa okumay kanmayımız go okuvatımız go endi uşak çüşek işlerinin hemen edep oturuşunun aciti yok Baran Şah.
1: Şu.
0: Bu köpçülüknün işi. Siz mi hili yakış fıçırlarını berattınız, yakış pikir katlaştırattınız. Yoklu bir gebin oturup koyup koyup ben bunun bizini bir mi sözletkili koyma. Balam da an yaksı ahmiyetlik uçurlar basa sözü şeyle balam da.
1: Ha,
0: Turpan'da çıkmam bu programda. Turpan'da çıkmaydı. Ama Tor Radyo sarkılık anlaydıgan Boran Şahtek ağın oğuzlarımız bacı mı?
1: Özal.
2: Yok yok, oturgan sana aldıgın ne yapacağımış. Çiçi kol geldim yollara ben.
0: Buldu, kaderlik ağın oğuzlar. Onda olsa fıçırılır olanımı anlaylı. Rahmet eytirgan oğurlağımı rahmetimizi bildireli. Şincağındaki an isiltemini izleç bağlayetimizde ok, mervay, un, yok, gürüç, oçuk suların işletip heredalanın olkışı giriş bile okan davan, flivengi itilgan, muhiti, bekçiraylık, tamakları, unun da tetimlik mehmallarım aşkansı katlaştı.
1: Onun başka yana Adıl Soda Sarayı'nın udulğa itilgan şiyu dodu şamu programımızın müşbaliyetteki alayda katlaştı. Aşı yeni yoldaki adlı da sana udulu karaysla körüsler şu burunku ornada şu esildeki tem boyca şalanı yapıgan ikin hogolanı kılıp isanlamı buludu şüyü dodu şağa kırgeysle.
0: Ama şuya kırsanla şu acayip huzurunu çıksla zirk etka vaxtı da. Onun başka pesil sirkinin pesil ram diyencoci işçimliğimi isiltemle izleş bağlayetimiz katlaştı. Pesil sirkininki pesil ram diyencoci işçimliğine sans katı mukafatla gayrısız. İğizde içipla işkirtlik kodunu salmaksanız köp kıl mukafatlar sizi kütmekte. Bunun için ki en katlı mukafat döltümüz futbol komandistiki gözü görüngen Mahir Behram Abdüveli'nin musabıqısı nek meydanda haksız görüp gelalıysız. Berip geliş, ayırplan belti, yatak damak hakkının hemmesini pesil şirketi üstü kalırdı. Onun başka Behram'ın imzası çüşke Mike'a gayrişiş, Behram bile nek meydanda sürek çüş pırstıgımı erişeleysiz.
1: Onun başka Abdümobil Kulübü paliydi de sizlere tavsiye kılıdığınımız bosa namı kulaktan kulağı yetken.
0: Kulunuzu ticaydı gani.
1: İsil Abdül, Molli Girin Abdülleri.
0: Ey bir kuyu bir kılığa Molli Girin Abdüllerine. Kuyusanla kuyukunla keledi Abdümobil'inle. Öz sözleydi. Cahi cahiladı seç. Oraları bana telefon numara 13-59-75-75. O Abdül'ün ismi ne mi?
1: Molli Girin.
0: Molli Girin Abdülleri. Anlıkçılar, hem de uçurlar onların yetkizimiz mi?
1: Molli gırınım digili koyunla, depo okucum şeydi.
0: Sonra vatan da.
1: Vi, ablikim başla kettiniz de, biz köye mi dok?
0: Rahmet, ablikim, başka ablikimle, bak.
1: Şu.
0: Bir gittim pulu koyup işini alsınız. En Molli gırın lozun eylemi çıdavadı da.
1: Ya ya biz hicil ok dedik kendimiz şu.
0: Biz cıkırak bir besek, o alanı aldık hicilip gittimiz.
1: Neyimi bu, neyimi de o, tabi oyla kaldı mı şu, nuposet ki balı mı da o, muş balı mı şuların, tabi çeden bir kecil bu kaldı.
0: Ay bu, kanda kalmızlandı.
1: Ayka, yayı.
2: Ya, Mevlüt Mali, bir poli teyme oldu mu?
0: Baldı ya, baldı, bili de tolu musunuz mu? Ben Abdümobil'imin tormoz yaprakçısını 4. ayda almıştırgan. Bugün çaktın gayri avaz kılıp, Remut Khan'a basam tormoz yaprakçısı almıştırdı. Arka on taraf yaprakçısı şüpürüşü alay diyerekken bu normal mı diyek okşa şüpürüşü doğru normal akval bu. Hem de öyle ki torumuz yaprakçısının ki süpet meseleleri buludu. Anikken sizin menişiniz karaydı. Bu normal akval da karana buldu bunu. Kağalır şüpürmay mağı şüpürüp gitti. Devletken buluşmanız mümkün. Hem de torumuzun ki yakşı boğun yakşıdı. Bakın bir kımmet emez ki bu torumuz yaprakçısı.
1: Doğru, demesin. Eğer süpesiz boğamızı işkisi okşaş bula boğaydı ya. Birisi emez, on emez, sol işkilistanlı bula boğaydı ya. Hem de sizin gibi onun için boğandı.
0: Bunun hem de doğru değil. Eğer doğru olma dediğin takdirde torumuz yapraksın satka adamla değişemeyiz. Okşamakan torumuz yapraksın verip sen de.
1: Mühim almıştır öyle bir yakışık.

0: yapsız.
1: Abi avaz çıkarıp tekim mi yakışı belge verip de. Avaz çıkamakamız bırak ufak etkemez kadar kılattığız dayıdan gibi. Doğrumuz tutmaydı yani.
0: Tutmağın bu. Şıkılıp bir teliğinizge bana bildirip bir mavu torumuz yaprakçısı özün bildirip de sizge. Ayıp ekken iken alaylı.
2: Ayıp
1: ekken iken bek anlap getip arası. Sonra mısın? Es bir bulduk mu ya bu kızgın mı kapat ne?
0: Bəduq, bəduq.
1: Nəmini bəduq?
0: Şa bəduq.
1: Şiyudu da şanı mı kapatını bəduq?
0: Ma o Reyhan deyən oğucumuz birini külünə, mən sizə işinməm, mən sizə tamaq etib verməm, kalı bu qaldı, yikim, oy kimlərinin kinki bin qatsız.
1: Siz bir külsünüz, külgən altınız kalı olup qasaq, şun rəsim tatıqasam demək çox şeydir.
0: Ya ya bu aql gapda texim murakkab ishib ketdi bir ko'rib yitinga yozgan xatingizni Rayhon xonim bolingiz quluq ilib nim chiqdi shuni avatib o'tdimi?
1: Shojinjin yaxshi mi riyosatchilar rahmat uchoringizni topshirib oldiqchimi?
0: Ma'qul Ruzjon siz ham uchoringizni ko'rdik.
1: Aldirmay.
0: Sal vaqt o'takit qilib yig'lab berib yiting a.
1: Taksi kenishkisining rasmiyatlari nadi bejirdi? Nim rasmiyatlar ketdi? Shundan bir masalat degan bo'lsang deb Taksi aydaş geniş kısımı ya ki taksi ötküzge vakti da taksi özünün resmiydi mi? Eğer taksi aydaş geniş kısımın resmiyatları bulsa mesela icazat namısının ki onu aç bankaya bile alakalaşsanız olay diye bankanın takatkan bir kartı var o. Şu arkalık alakalaşattınız. Yani mübadalık taksinin özünün resmiydi bu taksi aydaş icazat namısı taksi aydaş resmiydi. Yani bunu kıyada almıştırdık ki taksici ustamla bir depegen bu sadece mi?
0: Buldu. Ma bu 2618'inkini deyimi de koyurum. Çekim ihmallarımın oranı ne dedi de. İşki yedi ba bir şey ma şeysende tınfında binasını astı da. Yeni bir şey ma bu davandaki Fulivan'ın yeniği yeniden içilgan onu yeni bir dükkanı ya. İşki yedi ba.
1: Ma davandaki saçı hınca ma çin ne mi?
0: Fulivan'dan?
1: Fulivan'dan on kol terekmeden kayrılsanla.
0: Тиша чөк оны ен ба?
1: А, Фливандан ахынчан тарап кайрылымыз го, ең бир көч ашкан шумда, көч ашкан. А, Тиша чөк оны кычыгы басаңлар да, мехмандар деп ичи кирсаң, ажайып пейзаж мы?
0: Кашка шаар такт көрүк жолдору кошлыныйды машин көп, лекин тосулуш жок депти Абдыримжан.
1: Осман исимликлер чыккан, мен Осман чапчалга өзгөртүп койсаң деп ба. Алды әмді.
0: Сізнің болмайды, әшпетті бұлай бәсін. Сізнің лекен, Осман сонда бұған білін біз қанда чақырмыз?
1: Сіз Осман чапчалық беріп бірін, Осман чапчалдың бәк шықпа. Біздің ұнда шықсан маңын. Бір ондан Осман тұлса. Башқа Османла чапчалдың шықпас әнекен. Nimdeyimiz hem de Osman, nimdeyimiz hem de.
0: Onu mu tekimi yıklaştırışı doğru kildi ana denkin. Mançıncı öyü depçü.
1: Arzu taksi aydaş icazat namısı için dakma. Taksi aydaş icazat namısı olsa bank şekillik mi ki? Tatip evet ha. Geniş şekillik olsa 6 yılda bir almıştırırsız. Tungombe almıştırıp verirdi o. Eğer bank kartı şekillik olsa, kaysi bankadan olsa şu bankaya verip almıştırırsanız balda.
0: Eğer yeniden iltimas kılmakçı demekçi mi ya Şangancan ne arzu?
1: Eğer yeniden iltimas kılsanız, yemin de asa verip tızım kaldırırsanız.
0: Bebina.
1: Bebina dedim ki.
0: Bebina, şükür mü? Tördüncü kavette.
1: Yemin de asa dedim ki, bebina verip, şu ek tızım kaldırıp, okusla, jığılga vaktir, hani ki sizin çakırdı, imtihan verip, onun kendin kolunuzu taksi aydaş genişkisi, icazat namazı alırsınız, değil mi?
0: Buldu. Ali Can Gekılan.
3: Salam, bir ziyaret edip tut. Mavlut İbrahim, Zühre Kerem, Ahlanan'a yakışı belentir otan sile.
1: Yakışı.
3: Hayır, kumuş vaktin azıldı güzel olsun.
1: Rahmet. Mavlut
3: programı devamlı anlavatı men.
0: Buldu.
3: Men seninki sadık anlısınlar. Men
1: mavlut
3: programını anladığına 15 yıl olup gitti.
1: Rahmet. Hoş bulduk. Bekri. Davennel yollar avan degen uçurun yollaptı. Rahmet. Bekri. Yolvasının uçuruna ala bakalı, yolvas.
4: Burcu'da yol kavri. Şendonlular var, degrava, rava git parımıza. Şendonlular maçlılar var.
0: Makul, buldu.
1: Buldu. Yo, ne mi az, maşın az oğan bile varan çoran çıkarak yol kavri.
0: Şu. Abdurrahman son kişim şunu da dikkat kıptım ben oğlu da hazır şembiye şem tuluk demeyli valdığa bolu valdı he?
1: Açın siz bizden programı çıkın sakın demeldi de öyle bir gün üyemgeke bir gün bakıma yakşam gün neymiş kılı bakmanı.
0: Siz ilgi depte edin tutup ilgi yokluğumun tuttuğu adam boğan bozsunuz bizden

0: acayip peyznakçı ya ben ondan
1: sonra. Rastlanma.
0: Ben sana çan koyacağım kendi. Ondan sonra dostlarım şuraları karaylı. Hani Yusufcan kattı hoşçakalık gitti. Bak bak cevap vermişsiniz mi? Yolla vurum ben bunu. Cevap iriş buldum de. Ondan sonra Kasım Dağ Yenço.
2: Mevlüt, zıkre yakışıdın ama selamet etsin bana benden sen o kısalam.
0: Rahmet.
1: Rahmet.
2: Kısalamın idarının aldıdan bak yolluğu çeyirmiş, acayip masin gittim. Bulutma koysan ise, tıkma tıkma, davza tırıkman kıyımıştır.
0: Bilip durup kırılığın diken Kasım Dağ'ya.
1: Sizge bu yolların onda tıkılıp gittiğini ne tonuş emez ki? Talaycılar manga ne?
0: Özünüz ne çıkartın mı? Gördünüz. Ay aşu. Alıkı yen en bakçısının odalı dike kebap kalla karab mangıttı de bak. Meyli tosalsın şu kebap kanka beri vasam de. Ayak

0: Azer. Şimine dolap da masım da o yenge kılığa.
1: Piyadı masumu ütep ketkidek onda olsa.
0: Ama
1: Yani bakçısına tereptik kaf hanıq mangan olsa.
0: Maşini taşap koy olamaydı.
1: Şunda işli vardır az doğra doğra.
0: Maşini bedel ketip vardı bambasa. Yolluk çörü berip çömsün bu da o yanına aldıraştık da.
1: Onda seni kardık mı? Xotay şehrinin şarkı nemi yolu ravan? Ablat Xotay'ın taksi indi konmaptı.
0: Өсімі кезәлдегілер докторыңыздан алдырық yol иғыры тослап кетті қошлин еді дейді. Вода шоң дейді ген достымыз. Жима рахмат.
1: Тұғойвандағының алдырық yollarды машин бәк көп тосылыш бәккен нұрыны ұқчөрі е?
0: Мана азыр көп еш қарап үзілініпті де. Аям яқшыды. Такси айдаш кенішкісін еңіде ұлтымас қымақшы деді. Арзуында сүшендіңіз ғой. Емін даса бейбейін ағы беріп алды білін сіз тызым қалдырып қойсыз. Onun için kimlikiniz yapar, siz başka neyse gerek emez. Yani ki aşla bir cedivel verirdi, şu cedivelini toşturup, şu cedivelde değilgen materyallerini temillep apır pesanız buldu. Cuma arzu.
1: Yani toğrak ya kılığa.
2: Ha, kutlan Allah'ın taşı olmaya kılığa ki. Ya o uzman ki tahtan da yüksün atın bu yolda. Teşme babam için.
0: Buldu, adem yok mu?
2: Kılınmayı da aldım ben.
1: Korkmayın, korkmayın ha biz bağ.
0: Kasım da oyan ütep oldu mu? Yeni bir uçuşu geldi.
2: Ama kılıp mevletimle bir yer uçsuz sağlım bulmaydı be diyen bile.
0: Şunda bulmaydı.
2: Ne vardı? Ne vardı kanın ta zeytin be diyen bile.
0: Ama ne?
1: Mehbi tutkul bulmaydı kendi ha? Asli Akavhan mehbi iken tutkul
0: bulmaydı. Mehbi, mehbi ha. O Akavhan da madem bulundu. Lekin mala oturduk ha. Lekimdik bir tatıp koygan, etrafını tosap koygan bir yaba. Uyadını çıkıp kalkan dikem de körap kaldı ki adam diye.
1: Şunda olma ya şu. Aşkarlığın git kaldı yani. Yötkem sile ya başka kapı hanıga. Ya bizden meyaldik ki digen dek.
0: Fıçırışkaz.
1: Aşağıda fıçırışıdı.
0: Fıçırışkaz yeni bulup olamaz.
3: Anla vatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
4: Jongo Telegrafının tiyanyi akıl karançıqı. AI akıl közdüş ve ailge karançtiki yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşi, balılarının ögünüşi, ermek hayvanlarının herkisini közdeleydi.
5: Bütünkünlük ahvalını AI arkılı kulaslap, bir buyruk bilanla közdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi Shilian app detalini içip, başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közlüge kirip, akıl küzüşünün kolaylıklığını sınap görün.
6: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağvaranlıq mahal Versan sarayının mənzirsidən örnek elinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin günlükki 270 gradoslu aylanma görüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini görələksiz. Həm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556469 0991 556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
0: Hoş kadirdik anlayıcılar programımız kaçıp geldik. Dekhtanlı adı bulu atkı ne?
1: 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun
0: Yollarınızda
1: Biz Hamra programımızı
0: Hem de radyo anlayıcılarımız ne? Bekçik teklif kıldık. Anlayıcılarımız mı? Nait kızın katını şu adı da. Doyundaki dostlar, bir kirpi kanlı açı. Radyonu alıp kalla.
1: Biraz birilip, night kıdırıp, teşirip, körüp silacım ama bu doyunlu.
0: Doyunumuz bir kirpi kanlı açı ama o zaman. İşte deki denci, cinru, cubacan diye bir kirpi kanlı. Ne buldu?
1: Şerketlerimizi körüp, yüzüp, bizim malum kılıp, neymiş kıvat kalıgımız ne?
0: Beyler, cik katmaşsa cik kırıp desenler, meyli. Sizi bir körüp yakınla çünkü ama yüreklerini besenle, denzellerini köpürek koysanla, doyun tarafını köpürek takıtıp koyetti. Doyun mu özümüzün ki bandak sütka vakti da. Körüp durup anlayalı işte. Son dostlarımızdaki doyunumuzga bir kırıp, denci, cinru, cubucan da yüreklerini böyle veriyor. İnşallah ne mutkulumuz.
1: Daha suçunda bulsun dostlar.

0: Andan bir konu küçük taraf gavankar.
1: Bıldı
0: Buldu.
1: bıldı rahmada.
2: Hazır mı Faruk koyan sen mu tatıp evet tu bayağı diyen işkili kodunu çoğu. Mana müştah ki maynak ki köysünüzlere adap uçur evet kenge köyduk.
1: Eğer dostlarımız eğer çıkıp bir şey demişti sürekli tatı basan lan buldu ki acaba. Mançım da işkili kodunu sürekli tatı edip lajın ama.
2: Doğru.
1: Bir nesan da kıp kaldı, ah olup kalıdı. Hem de her bir taksinin okşamaydı ki. Bunu onun için üzerine onda kısana yamancık taksiye çıksın.
2: Ama aldığı oranı çaplangan buldukken bazı taksiyeladım işte okşaydı. Lakin sorma kıvasanla baydıgendek.
1: Lakin o bir yaptım mı bulgu bir kod deb demez mi?
2: Hmm.
1: 13 manda artık kır yaptım mı bulgu ki?
2: Ha.
1: Başına oturup akalla bağımı da 13 man kır yaptım mı bulgu? Hazırlı siz hangisi kodlağın siz ökre?
2: Yo, ben cihuz bir 200 kodlağandım.
1: 200 taksi, 200 kitim taksi oturup akalla.
2: Belkim, ha ha.
1: Öyle iş, ben kaç kodlağandım, kaç taksi hazır, şu hayalim ki.
2: Demek ki
1: yakın kalktım bir insan az oturdu.
2: Ha ha şu. Burun çok
1: burun bek oturduk ya. Oy taksiyle onu tapanmayı hazır degen. Taksiyle aldığımızda kıra tapanmayı.
2: Ha mal nasıl binanın yanına gelip saklap diye.
1: Ha hazır
2: kolaylık bu ketti.
1: Kolaylık ey.
2: Manın bir yakşı yeri minancı hem de mesela bu da savmak ve kayık balası da aylık. Bir nez gereklerini unutkasa şu takside. Yani demalık ala akılşı alaydıken de
1: şunda,
2: bütün şoförünün uçurduğun telefon numaralarını tatıp çıkıdığan boğan dikine.
1: Bu bak kolaylık oldu diyen gibi. Ha. Ay vakit o şakaptı o. Ondan sonra saatlerini toğırılıp boğan dikine anlık usulümüz. Devamlık sizler için mülazımat kılımız.
3: Beijing vakti saat 20.

0: yollarımızda.
1: Biz Hemra.
2: Barışadaş bulaylı.
0: Qadırdak anlıqçılığa hazırlığınızın nəq saat 20 boldı əmdə, yəni 20 saat silahışı mülazımat qılımız. İsil təmin ızdaş pahaliyyətimizə siləgə davamlıq təvsiyə qıldığınız bolsa, Adıl Sol Sarayının ұdılığı içilgən Şiyi Doduşa. Şalır bək oxşaydı, şağımına sərtik tamamlanı yəp gələ ilsanla, Adıl Sol Sarayının ұdılıqı Şiyi Doduşa bağaçla.
1: Yana Ahmervayt unzadı dişləb çıxırılğan Ahmervayt un yağ gürüş açıq sularını işildib tamaqlarını itib naidi çıraylıq bizəlgən mehmanlarım aşqansıdı mehmanlarını uzduvatqan ənə şu mehmanlarım aşqansını sizləgi təvsiyə qulluq başlayadığan mehmanlarını şuyək başlığa islə.
0: Onun başqa pəsil sirkinin yeni mazağı sayılğan Ram Dendrici işçimlikini mə təvsiyə qılımız. Əgər məşə Ram Dendrici işçimlikini ağızını çəpişkili qonu samaq sana, Katta mükafatlarga erişə alasizlar. Bunun üçün ki, ən katta mükafat dövlətimiz futbol komandasiga göz görgən mahir Bəhram Abdivelinin müsabiqəsini naq maydanda haqsız görüb gələ alasizlar. Verib gəliş, yataq tamaq hamını pasil şirkəti öz üstünə aldı. Ondan başqa Bəhramın imzası düşkən maykaga erişiş. Bəhram bilan naq maydandagi surət düşüş fürsətiga erişə alasizlar. Ram, pasil Ram Denjuji işçimligi.
1: Әнді Аптамобул клубы палетіда сілегені тәвсия қылымыз, намы құлақтың құлақы еткен.
0: Құлыңызды тіжайдыған.
1: Исіл Абдул, мұллы ғырын Абдулыры.
0: Бір қытым құйып әкінала, қағынны өз аңла сөзді әсілі. Шинфу жоң деген достымыз бәк күшіріңіз сәл ұзырап кетіп қалды. Асас мәқсетіні қатчылап езіш имканиеті боланда Шинфу жоң деген достымыз. Əgər yeziş imkaniyyəti basa, şunda yazsanız, bizmə tezirək bir cavab verir ətkən basaq sizinki balamda.
1: O da şun deyidik, yəni qıcı bayımı uçurunuzda yetküzgə, özüm kəsəlliklə doktorxansını aldıdan uçur bir yerib dikənsiz.
0: Oho, bu o da şun deyidikən dostumuz, bayam toslışda uyaq-buyaq xarab, sən deyikti çeçilib qalan oxşaydı, o da şun deyik.
1: Da bu sən.
0: Anladım mən.
1: Şu, bir anla, anlap gək qulunla adam bir xoylu bu qaldı ki, neymiş ki, yetküzməgən bu qoyduq dəbcü. Əndə hazır qayt gelişi də, sucu yolda qoşlayın idi maşın çıxgən, dəb uçur bir
0: yerib çıxdı deyib. Bəmiz hazır rəsmə şunda alı patqaqını epli yüzümgə vaşıdı sürkəpli etibli otadığınız hazır. Amma xızıl oldu ki əmanda desəniz köməz qısaldınla bugün nemiş oğandı desənla o da şəndə bizdə mi köngül ba bizdə mi dəlil ispat ba onun qoyğunumuz haqqıda. Müşü gəbini qınmay özünüz anlamabısınız davamlı qıçır bəyəsiniz qıran köngülümüzdən qançılık nazıqlığını uxmaysız. Bu Kepinəkinin qantı dək bizdənki bu.
1: Rəsmi
0: bizim. Biz onun üstəki anlı tüptürüb mağı, Bətnam çapınlıb qası təxim təhsildi gən. Örmədik anlı qıcılar, bu da vodışıyon deydik vaxtımızda, fışorunuz qoydu dəb sizlə biz gibi qova çöp birinla.
1: Biz dəb anlı avatam, siz əm fışorunuzu dəyimiz cümü, bir gəqi vitən, ə dəb vitən, ə bə dəb vitən dəb tüptürüb desək buldu ki.
0: Mənə özüm xoşub gittim, əcəb yaxşı qıldım dəb.
1: Məqsəd şükən
0: Nəmə fücurumda qoymayızlər, dəki üçlər. Biz nəmə düşünüb qoysanlar, nəyəm bulur?
1: Şu, Anvar Komo, deyən dostumda şıqqalan, körüb oturatma doyunda, dəb duman, ayaqşı. Qını doyunqı kırıb köyməgərlər deyəni kimlə ba, bu sanlar kırınla,
0: ha? Cəb, yaxşı. Məyədə, ısım yoxlu bir dostumuz. Yaxşı mı, riyasətçilə, Məvlüt Çaka, Zöhkürəgilərdə də, mə bəz süpətlən çıxırıq təyitaz kəməbdi bu. Siz qoğu kəgən bilə, mən paqədli kəməbdi. Мә үйдім әмәз, үлдім әмәз, үпоғыда етізді пақытта кәш аңлағатым ә. Үрімчіді азыр саат, нәтчіді қаранғы түшіді, чырақ еқінлі оу деген кепті де саңына болады деп. Әні бәке әні бірі, жегер минутлады екен қаранғы түшіді ғанда құл.
1: Шу.
0: Тұрып, ядымғы етіп қалды деп, азыр чырақ еқінлі оу деген білән.
1: Hazır bu yakın Allah kılmasa.
0: Hazır yıkıvasa kumayın. Bazıda çoğun çırağını yıkıvılar babama ayalla.
1: Şu ayalla?
0: Kalkın ha? Kalkın gözünü
1: çıkın. Yuvudan hıketmeyimiz.
0: Ya ayalla da bu iş diş durdu. Ayalla bayrı mı diken bosa? Şu kulağı
1: kıyım. Her az. O inik.
0: Ayalla da bu iş. Ayalla da. Bayram diken bosa. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yaşsın erle deyip gitsinler. Ne o vakti. Yaşsın portmalanla. Ha.
1: Ciddi kaskanının aldıdım abdumu bula köpke ne Behrin'in ufçuri.
0: Ma kumbay minin kyanlım yasadı mı ya. Vamın zay doyin kan nimin de çıba mayulu ti gı yöle yö nençenla dedi.
1: Ne mana?
0: Şatli deriya.
1: Külksi maştak.
0: Evet. çakçak, rahmet adam. Mesela yaşlı kız kişinin koyu atma.
1: Hoş oldu demiş dedi sen.
0: Ama hoş oldu demek ki özüm güzüm şenmeyim. Bir nez telak kılam ki.
1: Şunun kendi bir maksat var yapma.
0: Onun üstü ki ben birisi benim maksatı bir nez beğenmeyi paket vermeyim.
1: Hoş o kitap.
0: O için de bir yerim var. Rahmet.
1: O yetta degan anglıgıçımız da oyunda daydı Mağulçı şehir köyünsanın ki uduldaki kuruluş kaçan akırılışıdıkan da malımla adap çürüyorlardı. Amdı Kulcıdaki köyünsanın ki uduldaki kuruluş ne? Belki muhtırış vaxtını mı uxtatkan buluşu mümkün ha?
0: Kaç ağlıkı...
1: Köyünsanın karşı tarafı.
0: Bir yol, çoğun yolu deyme yasavatkan çoğun Kulcı çoğun bizim yolu etti. Eğer şu yol bolsam da bağ ona ucuma hele. Eğer adet ki kuruluş mu resim tat evet ha onu şu dostlarımız cevap vers olam ki yaman çok sual kemba.
1: Şu.
0: Ba bayam ki şimfocuğun diye dostum yaz bana. Muşo katnas kıstansılık doğruluk kıstan inkas kılay diye dem ürümçe sahibi grayne. Hongsan sıcan şihans dasa atrabda. Hongsan sıcan şihans dasa atrabda. Ba kıstansılık kesat. Becemak saat 11 yerim atrabda başlanıp tanat kuşa şikret alatı tızlıp gidiyordu. Bu taksi maşınları yolunu ilgilebile kendik maşının ötüşü bektaşları gösterdi de boludu. Mavuş çorunu saklayıp koyduk. Bizden nöbet cumhuriyelimiz mi adırız katına sakçıların topuğu yolduysa ama sahibi rayındaki katına sakçılarımız manak bırak inkas kaydırıp baksın. Buldu şimdi hocam tapşırıp aldık bana. Rahmet.
1: Buldu. Şöyle yakından uçur verip de yakın aylık doktorhanı aldı da koşulayınıydı maşıncık. İğir tosuluş yok deyip de.
0: Turgun navay mı toslap ketken ya kirip diken vah kırap mı ne? Ey mal taka ma çipin lodun.
1: Çipin lo diyen ne o?
0: Ma o şun iyi çan tarap ka. Çinfin lo.
1: Çinfin lo diyen o yedi kaldı.
0: Çinfin lo diken ne o bu? İşte şun iyi çan tarap da depti. Ma şun iyi çan tarap yıkılgan ya.
1: Çinfin yolu ise bakırayını doğu yuvandanın ki karış tarap edike keyni yol.
0: Şunu çan tarap iğildiğin ya acayip dostluk etti dedi. İçilip gitti de. Da teselli bir eylemdi.
1: Elkem mozdos.
3: Riyasetçiler kimle kısıtlayıp atsız mı?
0: Yok yok kısıtmadık dedik biz.
3: Çakatattın mı? Rahmet. Peygen
1: uyluğun da kısıtmadık.
0: Yok yok. Ama Yaşan Beylo, annem kendin Çinfinlu yok bir yada.
1: Doğru Yaşan Beylo tarafta.
0: Ma Sanfango oturuyor, Sanfango oturuyor. Ama şuyni can tarap karab manga yolun işte.
1: Masincik
0: kene. Rast dostu gitti hocam.
1: Şuyette yolları, postan yolları, inşan şincan tarapla hazır ceravanken de feru koyan sen uçur birip du.
0: Demedim mi, demedim mi? Davut Ali depti, demedim mi? Gördünüz mü? Selamet bulun. Aka, belsiz bek belen, siz bek obdan. Ben sizi kaç maktısa maktığım kildi. Depti ki şunda hoş olaysa, molle girinle birini vergen bulsanız.
1: Şunun lan bu Abdullah'ıymış, Mevlutkan'ın maktığa vaktimde belgeyende bir köz kız kıvasam da, maykeplerim mübadeke. Gip uçuk ya bu balın.
0: Onda olsa Mevlüt mu bu Abdülni sizge beğenmişsin de. Her kıtım Muşu Abdülni belge vakti de sizin isimli isip koysun. Kende dedim.
1: He aşta bulsun.
0: Muşu Davut Ali belge vakti de Talaşka vakti de ben Muşu'nu beğenmeyeceğim de Mollygır'ın Abdüllerine her kıtım kökende Davut Ali sizini eslep koysun. Ya insan kam yana aşu. Beni kutuldurup kaldı cuma bazı yerlerinin
1: hizilçiliğinde. Ehli çoğun cuma yana. Tibbi daşı yoludun, say yolu çüşüp, şimaldın canıp karab manga yolunuş mu tosul gitip du. Karşı taraf Ravanken, ha? Tor taksi öğriyetin ufçori bu.
0: Tienşah Vanka'nın atrapıdık yolla Ravanken'de tor taksi yasın can baptı.
1: Makul. Muyum ufçurdun şikini besem okumudunuz da.
0: Aşı aşı.
1: Hazır ufçur şuğumuna yasın cazır okul de.
0: Oku et. Min kua köçüsü işkinci aylan mı karab manga yolunuş tosulup getirdik ki bu ufçurunun vakti ütti. Şunda ama.
1: Şu.
0: Ama hazır kuşarlarını bir anla
1: ha? Ha. Anam o çoğun çırağı yıkı vakalla asas cihetin şu maşinsi karmur caplı vakalla da manda peres kıldık yancı mı mına?
0: Ay Allah ey. Ay Allah.
1: Yo yo yo o yolla.
0: Yıskın mıydı?
1: Ay Allah kıldık kat kuludu. Ay Allah o işte digini kosum çoğun çırağını yakmay mıyınla mına?
0: Ma çoğun çırağını da bak.
1: Dikin ben bu dikkat etsem erlerinin içindim yakıdıkan acayip yakıdıkaları bak. Yaksın ben mi yıkı koyma anladık ki özünü biludu.
0: Siz,
1: bazıları.
0: Siz bilirsiniz de katlaş kaydısı. Ama da kılık çırakını çoğu aldık mı da iştirve sana çoğun çırak yıkılıp kaldı. Şuna ayalla aldık ama çırakını aldık da onu aldık.
1: Sümlük ayalla silahınmış yolman kanda malıkı yanını görüş, keynin görüş, eyneklerini tuğurluğumga aşmağınlarını görüp davatkan gepler cümü müşünüm kılıdu silahını kıkılış mümkün deyip hazır silah kıldığan bu kettinle hazır inikla.
0: Babda kısmen ayalla deyle. İşte mağ kaç alın yolu karcam. Mışı bir kısım ayal şopurladı. Çoğun çırakını yıkıp ağağın. Dağımda tatıp koysa, yüzü oğlu işleri bu. Sonra onlar hazır bu, yakamaydan buldum, karı güzeyini takıp getirilerden buldum. Adaşımın doyunda 6000 da adam hoşundaydı. Nümde yoksa bir demde.
1: Bana 6165.
0: Yaraydı, vallahi yaraydı. Ondan sonra Rozcan'ın, muş hoşallıkımız bu, Rozcan'ın uçurunu anlaydı.
4: Adam 1074 Kaşkari'ye kavrulaşan Kaşkari'ye kalkıp görüp geldim. Hoşun işçiler alınken Mahmut'ta ceba çeşitler, Zifra'da ceba çeşitler. Rahmet.
0: Rahmet, rahmet, rahmet.
1: Ablikim ve icamı yanmağanlarını, yanmaydıganın birisi de en hakikaten birin olacağı bunu diye olmayayım ben. Ben bu hicil olup kalırım.
0: Ben beremeyim ben. Tolu berim.
1: En hakikaten birin olacağım. En hakikaten siz gidin eskertişimiz biz beremeyimiz. Onu biri verdiğin o.
0: Hoşurca işki gittim ben, işki gittim Zügre, işki gittim. En ma başkalarını aldı biz mi Yaman hicilçilikte hazır. Vallahi biz pul ip versek, ip bireylikin.
1: Ama bunun maşinsin, onda bunda bir saat kuzu ütüp, ilki Abdül kaçınmaydıgı maşinga almıştır versek bulamdu ya.
0: Ameliyatta aşında maşinke toksik maşin.
1: Şunda olsun neymiş kuldu bu?
0: Sen kuay oldu maşini köp deydu. Sen kuay, sen kuay oldu ya.
1: Ben anladınız mı? Tembur diyen anlayıcımızın uçuruyor. Maşınamga PICC'den soğurdu seyitip alay diyen. Doğundalyan'daki mulazime sağlığı basam şu yerden seyitip ağlı. Bulamdı o maşının birgi ip var mı mı ya ki maşın bu musun bulamdı o da. Hazırca uyak bağımısınız mı? Karan aşı uydu tırapı seyitip alalaysız. Aşılaninki numuru bağı o aşı numuru ilgi mulazime numuru başkanılık. Doyundan çağlı kısınızın buldum abi. Dobo'dan çağlı kısınızın, teşhüsünüzün buldum. Beş kanılık mulazime telefon numarı var. Şunun telefon kısınızla şinşilerinizi, uçurlarınızı evet bəsiniz.
0: Pulunu bəsiniz.
1: Pulunu aşı ötürüp lan iti bəsiniz. Şu yerdə lan sizge çürüp yerdi bir demde ağıl buldu.
0: Denizini çürüp yerdi. Özünüz məşğulat kılsız. İsmanızı yazısız. Onun kendin şu pulunu töle bəsiniz bulu.
1: 24 saat denkin anan dekin küşke iyi bulu da şu vaxtadan başla. Başlaqlı iş, asan.
0: Üyek bir avurumaya kıran tembirinizi pistelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel çağıçılı kip buladı o.
1: Doğru, doğru.
0: Tam bir çep otamamsız değil mi?
1: Estağfurullah.
0: Büyük basınız karan nakulunu yeşeyip kolunuzdaki. Tembirinizini tişleyip.
1: Somkısı silip.
0: Kepi silip. Onu asıdık ayağı isip.
1: Doğru.
0: Onu burada taşıp koysanız üydükleriniz kapılıp. Çağandaki çıkıştığı bulduğu bu tembirlerini. Neye karşısın nakıl adamın tapınağı tolu kırıp da. Sözleydi. Onu da kere açtı. Tembirinizi putunuzu koyup durup nakılınızı boşluk durup la. PICC'nin Zekriye'de kendik telefon numarası, telefon kılsız ve işe katıldı. Abi ciddem de var. Şşt, tükeydik lan. Hani kendin ayağı canlarını çelebitsizdi. Bugün ben öyde durup pıs dengel dengel dengel pıs dengel dengel soğurtu bir cedim o yere aydım. Kada.
1: Aslında kılın ha bırak. Aslında bu kesin ha?
0: Ma boran şah, mana şay şay da boran şah, dayling, doyin de, liu çen jin de dedim. Altımın adamka ma boran şah bizden doyunumuzda iyi tekstik edip de. Yakşı.
1: Doyin de mi yazıp de mana.
0: Yakşı.
1: Deydi yıkıpsız da bir gün ha.
0: Yaraydı boran şah ondan sonra 10 mın akırıp ekran 10 mın. Bari köre bakaylık yani sizden başı 10 mın. Ne mi? Körülmenin akırgı da küçüğünüz basa. Mukafat siz gibi berileye bak.
1: Borandak ekran ha bir şey.
0: Borandak ekran siz bizim Borandak'ın molla ekran aptallarından birini berimiz.
1: Şu. Aha canba.
4: Hürmet şoförde sen. Hürmet siyasetçiyle yol kayırı. Enimiz altında sokarının göç vakırın yüzün körü peki araba yüzün körü maşını sarı tel tel tel. Şoförde sen mandır yardım kullanmış. Yolu çıkışış. İzledek namı kez. Dikkatlerinde nereden aldıkan da. Maşını bir bildiğin dostlar. Mandır şenci vatırına.
0: Telefon numarası Allah'ta sana da ödürsün. İsam kamdan numarını nemiş kıldı. Aşı yemin dasa verip tızım kaldırırsın bunu mu? Taksi aidaş icazat namısı.
1: Yoluş toşuş.
0: O ayrım mı?
1: 12123 dinlam meşgulat kılan.
0: Acına kısı balam diken.
1: 12123.
0: Hani kendim o haterlik buyumlan toş icazat namısı hazır şu. Hem şu bireyek çıkıp da etken. Yakımsa hazır 12123 dediniz mi?
1: Aşağıdan meşgulat kılan.
0: Aşağıdan ıltımas kılıp da. Onda ise o teki mi yakışıklı?
1: Onun ki aşağı bir ayrım bir tornimisi mu battı. Aşağı anıkçıla hazır mı isim alamadı mı? Anıkçıla bir depir anlatıyor. Kaysı bir nimeti. Ayrım bir tur adresi mu battı. Şunun kıkırıp mu aşağı da ıltımas kılıp oldu. Yoluş da şimdi. 12123.
0: Yün.
1: Dın başka.
0: Yün. Yüncün mü? Aşağıda bir yüncün digen biri.
1: Doğru.
0: Pahamadık. Kene dostlarımız ha. Çağırmağan bolsaŋlar mı keşkip kelip aldım. Qanday awalıŋlar? Voy, rahmat. Çağırdıq çüyü. Bahar yağmuru çağırsaq aŋlamadıŋız. Mehmet aka siz xeli köp qırlıqtaŋmış, keçisi mış yol yürgəndə çoŋ çıraqını yıqıp bolıp maŋdıqanlar bək köp. Bulanı şıpen qalaylısak teği eliş sal quvvetsiz olup qaldı ekan. Hem oğlum bolmaydı
1: ekan. Qanday quvvetsiz olup qaldı ki? Şıpenning mi quvvetli quvvetsiz deydiğe yeri bak ekan da şıpen.
0: O da şu anda siz ne demekçi siz köp kırılık olgan ekan siz biz asa quvvetsiz olup ekan siz epirin demekçi mi? Ben asa ben bu beşimden çıkan nur olan.
1: Kuvveti gövdem siz.
0: Ama şoförünün gözünü çekip hayran kıldım. Üçüne çırağını dikizdim ben.
1: Neyse sizin kuvvetli çıkacak.
0: Ben onu resmiyorum. Baştan çıkıp atkan nur tosa o.
1: Okşumaydı.
0: Yüncün ton.
1: Yüncün ton.
0: Yüncün ton. Yüncün aşu devlet ortak tıldık izlişine evet dedin ama. Yün yindik yün. Cın cın vodik cın. Şunda kudayım ha.
1: Şunda
0: kudayım. Yüncün
1: ton. Ton şindik ton.
0: Ton şindik ton. Bayam kaşı yolu uçtuş icazat namazı almak çok anlıkçımız aşu o bir app kekirip akan basalım değil mi?
1: Ma bu Davut Ali'yimi deyip de bəhəmsiniz mi bəgəndək buldum mən özəm pul qeyilib qoyay çakçak qıqam bir güldürəb qoydum o salamət bunu deyip. Manda oylasa siz manda oylağa aylık kim o ablikim vereceksiniz mi şu Davut Ali'yidek bir oylağa?
0: Ablikim Goban'dan. O hazırmış gobağın sağı dekla cık aptal ip getişe bu baba. Doğru ki yüncün tin degen.
1: Yüncün
0: ton. Ton. Mekke'den Emercan yakışmışsın Zükre'ye girem. Zükre'ye gül Mevlutcan. Hatırcam işle oranlı ben Allah oldum.
1: Makul. Hatırcam bak yattık hemse.
0: Oldu ondas azırak elan alaydım.
1: Estağfurullah.
5: Bir geriş yarımı köpülgü yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qəbət binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı kürüş dairisi bə Derizinizdə açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy seytüyleş köğününüzdə kirekiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıqan Xalqıra Çombazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öydə tərlikidək çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təv kulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildələysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
6: Birleşme haberleşi 10010 kızık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus liniyası 10014. Cungo Birleşme haberleşi.
7: Allah'a batkınınla. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun bir basta anlatılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: mülleştirip, yezi kentlerinin özgüce məhsulatlarını memleketin her kaysi caylarına yüzlendirdi.
1: Korul neşpiti umum yüzlük üzüş mezgeli gekirdi. Şu cayı köpkül tedbir kollunup neşpit setişini ilgiri sürüp bağvallarının osul aşırışı ve kırım köp etişi küş koştu.
0: Karamay şehrin ixtisaslıklar siyasi sistemisini sicil mükemmelleştirip, şehrinin yukarı süpetlik terakkiyatına ixtisaslıklar kuvveti koştu.
1: Emdi haberle anlanla.
0: Emdi, yeni ideya arkalık, yeni musabike yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xevri. Baş şuji Xi Jinping, yeniçe energiya sistemisi kuruluşunu tezletip, yeşil tok işletişini kengaytış gerek deb təkildi. Şinjan mevkani bütün memleketin energiya baylığı strategiyelik kapalet bazısı diyen strategiyelik orun bekitmesine koyup, dikkatini yeni energiyadan yukarı ünümde etip paydalanışka merkezleştirip, yeşil tok istimal mekanizmini takamullaştırıp, yakın etrafta işletiş endizisi de yenilik yaratıp, elektr tori ramka kurulmasını elalaştırıp, yeşil toktan paydalanış ünümünü sicil yukarı götürüp, iktisat ve cemiyet yukarı süpetlik terakkiyatının yeşil energiya ulanı puxtaladı. Avtonom rayon bu yıl mevkani energiya sərfiyyatı yuqori kəsiblərinin tərəqqiyat əməliyyatiga qoyub, memleket boyunca başlamcı bolub, yeşil tokni bivasta yetküzüş bilen köpəytmə tok təqsimləş torunun yuqurma tərəqqiyat əndizisi üstüdə izlenib, yeşil tokni bivasta yetküzüş 5 türküm türünü əməliyyiləşdürüşünü alğa sürdü. Şərqi Cunqar İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonudaki GNS Energiya şirketinin köp kristallık silsi işlep çıkışına yeşil tokni bivasta yetküzüş türü, tuncu türkümde emel ileşken yeşil tokni bivasta yetküzüş türleri içirgi kölümü en çoğun tür. Bu karxana yılga 60 bin tonna elektron derecelik köp kristallık oali silsi işlep çıkışına 2 milyar 500 milyon kilovat saatten artık tok işletilir. Yandaş kurulgan 300 megawattlık şamal elektr istansisi ve 30 megawatt 60 megawatt saatlik energiya saklaş sistemisini 10 ayının ahiri torlaştırıp tok çıkırış mölcerlendi. Şinjan GNS Energiya Pen Tekniksi Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin şujisi Muavin Baş Direktor G. Dong Sung mundaqdırı. İşlep çıkırış əməl eğitimizge layıqlaştırıp, Şərqi Cunqar rayonudaki nöl karbonluq kəsib rayonuda toplaştırıp, tərəqqi qıldırışını bir bütün caylaştırıp, yeni energiya işletiş nisbitini yanımı aşırımız. Bu tənərximizni bəlgilik dərəcədə tövəlidir. Şinjan, dövlətinin yeşil tokni bivasta yetküzüşke alaqıdar yöle siyasetiga tayınıp, əməli ihtiyacıga birləşdirip, yolğu koyuş təfsili qaidisi tüzüp, yeşil tokni yakın etrapta işiltiş, əqtap şuruş qaidisini aydınlaşdırıp, karxanının tənərxini dəl hesab dışıgı yardan berib, yeni energiya işletiş türünün əməliyleşib, ünüm berişini tüzüm kapalıdigi ege qildi. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygaca Avtonom rayon boyunca köp kristallık silsi, kömür ximiya sanayidi, nefit, təbii gaz, nefit ximiya sanayidi, yeşil hesablaş küçü, yeşil hidrogen qatarlıq noktalıq sahalarını qaplağan yeni energiyanı yakın etrapta işletiş türüdün 13-si yolga koyuldu. Yeniden köpeygen yeni energiya generatörü sığımı 3 milyon 920 min kilovatka yetip, yılga işletilgen yeşil tok təxminen 7 milyar 600 milyon kilovat saat köpeydi. Şinjan, şamal, yorukluk volt tokunun arılap toxtap geliş, davalğuş köp buluştak alahidilikini közü tutup, energiya saklaş əslihəsi kuruluşunu zor küş bilen küçe etip, yeşil toktan bir xətər, muqim, yukarı ünümlük paydalanışını kapal etki iki kıldı. Kumul energiya grohi bu yıl törük 100 megawatt, 400 megawatt saatlik suyuq vanadiliq bataryada öz aldığa energiya saklaş elektr istansını soğudu karakterlik yürüştürgendin keyinki tunci tok işletiş yukur bellizide tok bilen təminleşini kapaletlendiriş vezibisini uğraladı. Bu Kumul şehredeki suyuq vanadiliq bataryada öz aldığa energiya saklaş tunci elektr istansı bolup, türünün muqim yürüşçe bilen energiya saklaş tekniksini yeni energiya kəsbi bilen çoğun kur yoğuruş əməlgaşdi. Qumul energiya guruhi törük 100 megawatt 400 megawatt saatlik suyuq vana deyliq batariyada öz aldığa energiya saqlash elektr istansisining yürüştürüş, asrash, növetçiler

Badam taksinin yazmış şartını tapşırıp aldık. Yani mukam yönü Cenab'dan şımalı karga manga yönelişte, koş yönelişte Abdülmullah köptüge uçurun yollaptı. Yani yekendeki mukam yolda. Rahmet uçurunuzda.

Dostladın kegan fışırlağı karayımız fışırladın. Zikri anlaşımızın ki güllerini tapışırıp aldı. Rahmet Şenf anlaşımız özünün ki programlarını yaktırıp anlavat kalıqını bildirip fışırlan yollabdı fışırlansı köptün köp rahmet.

Әнді, gerçi Abdun Murayınımızın arkayız çayları hatta sayat mənzara yollardı mı? Doğru xalla bulsun mu? Bəzi vaxtda özümüzgi mas geldiğini tapanmay kılışımız mümkün. Və ya ki, əndi yanda bari ən bir xil ədəmge bir xatarlık duyğusu berdiğu. Çoxum mu şu doğrula, ciddi işlendiğen doğrula. Məsələn, sayatki çıqa vaxtda mavu zidiləni tanıdığan, yarılınıp qasaq tanıdığan, şaudu qıldığan, dezinfeksiya qıldığan müşxil doğrularını köprək ev olaylı, andın zukam doğrularını el olaylı, asas kesili badostlarımız doğrularını tuluq el bilanla, andın, yani kim keçək cəhətdə, mataqlıq rayonlağı sayat ki berişini talab atqan dostlarımız bolsa, çoxum qilinraq kiyimlerimizini ev olaylı dostlar, çünki küz pəslədə əmdə çüş bilən kəşinin ətdiyənin temperatura pərqi xililam roşan, çoxum qilinraq kiyimlerini ev almışsaq sayat ki bağında tonlap getişinla mümkün, Andan bağmaqçı boğan cayımızdan avaray əhvalını aldığını ilgiləyli dostlar. Yol əhvallarını aldığını ilgiləyli. Sayadlarınla, pilallarınla naiddi mükemmel, yaxşı olsun. Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, nurgun dostlarımız köptün köp rəhmət naiddi. Yaxşı görsətmələrini bədiniz biz mavu. Bayram münasibəti bilən sayatqa bağmaqçı toq bulanı anlap könlümüzdə bir plan boldi. Dəb puçur yolla batqan dostlarımızmı köpkən, həmanlaq rəhmət dostlar, davamlıq ən yeni sayat mənzara yollarının tonuşturuluşlarını anlamaqçı bolsanla bizdən radio sayaydı səyibimizə diqqət qıb durunla dostlar. Onda bolsa qadərlik radioyanlıqçı dostlar. Havaraydın aldım məlumat anlayılı, ürümçinin 3 günlük havarayı əhvalı mündaq buldu. Bugün kündüzdən keçikcə hava bulutluq, yuqur temperatura 31 səlsiyə qradus, tövən temperatura 20 səlsiyə qradus buludu. Ət kündüzdən keçikcə hava uçuq, yuqur temperatura 30 səlsiyə qradus, tövən temperatura 19 səlsiyə qradus buludu. 16-cı əsla kündüzdən keçikcə hava uçuq bulub keyin bulutlundu, yuqur temperatura 26 səlsiyə qradus, tövən temperatura 16 səlsiyə qradus buludu. Әмдей Аптоным районымыздегі 16 шәрінің кәлгісі 24 сағатлік хабарайдың алдын мәліматына алдымыз. Алтайда хава бұлытлық болып кейін әчілуду температура 14-дің 30 сәлсие градус қыча, чөчекті хава ұчық температура 12-дің 31 сәлсие градус қыча, қолжыда хава бұлытлық болып кейін әчілуду температура 15-дің 32 сәлсие градус қыча. Порталада хава ұчық температура 16-дің 32 сәлсие градус қыча, қармайда хава бұлытлық болып кейін әчілуду температура 22-дің 33 сәлсие градус қыча. Күйтінді хава бұлытлық болып кейін әчілуду температура 17-дің 33 сәлсие градус қыча. Шиханзда хава бұлытлық температура температура 15-дин 31 сәлсие градус қыча. Санжыда хава бұлытлық температура 18-дин 33 сәлсие градус қыча. Қомылда хава ұчық температура 14-дин 33 сәлсие градус қыча. Тұрпанда хава ұчық болып кейін бұлытлынуду температура 24-дин 39 сәлсие градус қыча. Корлады өткінші ямғыр еғіп кейін хава бұлытлынуду температура 18-дин 31 сәлсие градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық температура 15-дин 27 сәлсие градус қыча. Атышты өткінші ямғыр еғіп кейін хава бұлытлынуду температура 15-дин 26 сәлсие градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін әчілуду температура 15-дин 28 сәлсие градус қыча. Хотанда хава ұчық температура 18-дин 28 сәлсие градус қыча болуду. Хава райдын

Hürmetlik radio anlayıcılar, keşkınlar hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımızda uğurlaştırılgan yakımlık nakşı köylerimizi yaktırıp anlaşılan ömet kılımız. Mən Riya Sayca Dilraba Anıver. Bana dostlar programımızın başı aldık. Ona bolsa hemimiz birlikte müşü Ürümçilerin uçkülük avarayı məlumatı bir qarapaqayla dostlar. Qaraydığan bolsaq Ürümçilə 9-cı ayının 14-cü günü gündüzün keçigeçi hava bulutluq. Temperatura 20-dən 31 Celsiya gradus küçü bulut ikən. Ürümçilə 9-cı ayının 15-cü günü gündüzün keçigeçi hava ucuq temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus küçü. Ürümçilə 9-cı ayının 16-cı günü gündüzün keçigeçi hava ucuq bulup keyin bulutluğunda temperatura 16-dən 26 Celsiya gradus küçü bulut ikən 3 bal şamal çıxıdı ikən. Onda bolsa dostlarımızın uçurları keçi boğan arlıqda əmimiz birlikte qovda xəritəsinin Ürümçi yerdik arqas yollarının hazır qatnaş ahvallarına bir qara baqaylı. Qovda xəritəs qaraydıqan bolsaq dostlar hazırın ozira tiyanşançı, şinşıçı, şaibagı çüydəmdə abdumun bula biraz köprəkken. Arqas yol belikler qaraydıqan bolsaq hazırın ozira tüancilu, tarafta tavan beylu tarafta avtomobilla biraz köprekken hazır nozira avtomobilla edip ketip atkan dostlarımız bu kasanla amalba bu yol bilikin tanlamasınlarını ümit kılımız. Onda basa dostlarının evetge uçurlarına bir karı ödeyle. Uçurlar karaydıgan bulsak Söhra Hanım, onunun başka Veymeyci Aziz isimlik dostumuz hem de programımızı yaktırıp anlayıp etip du. Hemen lan köptün köp rahmet eğitimiz. Karaydıgan bulsak dostlarının evetge yol uçurlarına karısak. Ablamın uçurken yakışma riyasetçi. Tüvencel odum abdumabla biraz köprek kendine uçurun evetip du rahmet. Onunun başka Hüseyin efendimin uçur karaydıgan bulsak yakışma dilraba. Hazırdan özre say yolu intayın ravan kendige uçurun evetip du rahmet uçuranızı tapşırıp aldık. Yeni dostlarına uçurlar karaydığa mısak gülüyüne uçurken. Yaşım oraya sayıcı, yin binli utarapladım abdumabula biraz köprekken, ligin alayda tozlup kalan ahvalla yok diye uçurun evetip du. Onun başka Savi, Meyli'de Şici isimlik dostlarımız bu programımızı yaktırıp anlayıp etip du. Hemenlaki köptün köp rahmet eğitimiz. Qadirlik radio anlayıcılar, bugün programımız ne? Abdullah Abdurayim bilen Şahnaz Abdullah Orulluğun Kettimigen namlıq naqşı bilen başlayımız qeyna huzurlan qaysıla.

Hürmetli radyo dinleyici dostlar, anlayıvatqanınla Şinjan radyo televiziyasi 107.4 qatnaş sanat radiosidan bevosita anlatılıvatqan xeyirli aqşam programmasi. Programımız Şinjan radyo televiziyasi yeni taratqa abtisi Sılovşeting namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Sılovşeting abtisirimi alınışınlarını qarşı alımız. Onda bu sadamlıq dostlarının abadge uçurulur qıraydıgan bosa, Qarğay Qız, Şinfu, Qatarlıqla programımızı yoxdurup anlayıp etip dəmala köptün köp rəhmət etimiz. Dostlarının uçurulur qıraydıgan bosa, Ali'nin uçurge yaxşıma dılraba. Yingchuan yolu, yani Canıbdan Şimal Qırapmağa yolun işte, Abdumabula biraz köprək kendige

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Dostlar, məzmurlarımızın yetkizimiz. Əmdi bir aildiki üç əvlad çigra qoğduqçularının iş izleri doğrusudiki biz bu yerde yaşıqankəmiz, bu yerini çınsaqlaşımız gerek mavzuluq akbarat hikayesini sözləb yerimiz. 9-cı ayının 6-cı günü Pamir İgizligidə küz şamili çıxıb duraddi. Şəndonluq sayacı Liu xanım öy abdomobilini haydab, Taşqorğan Tacik Abdunum Nayası Dəftər yezisinin Qoncarab kəndidiki Qotazda oğlaq tartışış meydanıqı kirdi. O, əmdili toxtışıqa deyiriz sırtıdın jaranlıq bir avaz anlandı. Hədə, biz sizin öy abdomobilinizgi çıxıb körüb baxsaq bulamdı. Deyiriz sırtıda bir

Yamaq üstüge yamaq silingan ötkünü sağını da putudaki yeni konu yarla, üşük yarısı, kaparğan ızla kişinin içini seyrildiratdi. Dadam əzəldən ağırdı demekti. Xuddi bu yarlanın onun bilen münasibeti yok dek. Yeni bir neç gündün gen yolu çıkıveretti, dedi Bijan. Qar yaqqan bir günü Beğvaz mingen Qotaz ehtiyatsızlıktan 10 neç metr çoğunqırlıqtaki tağ jılıqısıgı tüşüp ketip, Qotaz'nın puti sunup getti. Beğvaz'nın təliyi oğudun kelip, sönüki zahmilenmegen bosumu, ama bütün bədini ağırıp, neç gün orun tutup yetip gelip, təs-təsliği geldi. Karvatın tüşkendikin, o yana taqasızlık bilen çigra liniyasiga atlandı. Her qatım öydün ayrılıştım buyun, burun Beğvaz ailistikilerge Navada özü qaytıp kelemize çoğum yaxşı durmuş kəcürüşni. Ballağa çoğun boğandikin bu yerine davamlıq yaxşı saxlaşni tapılaydı. Şundaq deyişki boldu ki, dadam her qatım sıtkı çıqqanda xudi biz bilen vidalaşqandak mağandı. Küçük vaxtımda dadamnın nemişki bu işini qıldıqalıqını bilmeydim. Dadam bundaq çağlada babamnın aynı çağdaki biz bu yerde yaşavatqan ikemiz, bu yerini çoğun saxlaşımız kerek degen sözünü etip iretti. Dedi Bijan. Sapneyti bilen Çigra rayon muhabbetini yezip çıkış. Bijan 16 yaşı kirgende dadısı onu yenigi çakırıp, bu biz evlat mı evlat yaşap gelgen cay. Seni bu yerdeki her bir derya, her bir yol, her bir tağ eğisi bilen tutaştırdığın vakit geldi. Her bir derya, her bir yol, her bir tağ eğisi bilen tonuşturduğun vakit geldi dedi. Şunda kılıp o dadısıgı əgişip, kotazıgı minip, koy padalarını haydap, çigra çarlaşkı çıxdı. Candan ötüdüğün soğuk şamal Adem'ni şuncilik bir aram kılattı. Tağ yolu əgri bügri, tük bulup, qadamda bir xatardın saxlanıqılı bombaydı. Nurğun caylada kotazıgı minigil bombaydıgan boğaşka, kotazını yediləp piyadı menişki doğru gelatdı. Onun tapalları qanap, qapartma bolıp gedatdı. Dadısının Qaysar sımasını, atı boğularının neç 10 yıl çın turğallığını oylap, Bijan baştın ağır ünsiz, çişini çişiləp bərdaşlıq bədi. Mən yurtmaqanını qoğdaş məsuliyetini bilmən. Erkanç qiyin bosumu vazgeçişki bolmaydı, deydi Bijan. Güllənin esiləyə qilişdə, o başlanğış məktəbdə oquatqan çağda qar yaqqan bir günü, dadısı çigranı çarlavatqanda ehtiyatsızlıqdan qotazdan düşüp getkən. Şu çağda mürüsünün bilinər bilinməz ağır vatqalığını his qılıp tursumu, yanıla ağır qıçıda davamlıq çigranı çarlıqan. 13 saatten kiyin o öyge qaytıp gelip, körüşmegeli xeyli küllə boğan qızı güllərini quçaqlap götürməkçi boğanda, mürüsü tuyuqsız qatlıq ağırıp ketken. Doktorxanıgı bağandı kiyinla, sonu günün sunup ketkenligini bayqağan. 2017 yılı 82 yaşlıq Beğvaz ən ağır qıqıdım çigra çarlaşqı çıxdı. Ocaqda o əmdila doktorxandan çıqqan bulup, salamətligə yar bəmigənlikdən ayalı bilən tağ bağırdıki kəndikə köçüb getgən idi. Babay doktorxandan çıqıbla tağ çıqıb, oğullarını özüge əmraq qılıb, bu tonuş çigra liniyəsi də yeni bir qədim mağmaqçı boldı. Qotazığı mingən babayının aciz bədini çay qılıb duraddı. O yol boyu özü bir ömür qoğdab gəgən tağ dərya cilğılağı qarğınıcə, közlərgə yaş elib, oğullarığa şunu qayt-qayt tapılab, Menin yana çigra qoğdaşqı çıxış pürüstüm, qamedi. Sila bu yerini çoğum yaxı saxlanla. Fakat vatanın çigrasını yaxı saxlıqandıla andın, aileni yaxı saxlayalay sila, dedi. İşkinciyli bovay alemdin ötdi. Vaqtının ötüşüge əgişib, Bijan igizlikdə çigra çarla şaraitinin özgürüşlerge qovaqçı boldi. İlgiri piyadı meniş, qotaz bilen yol yürüşki dayansa, Hazır köp kısım yol beləklərdə avtomobil qatnayalaydıqan, motosiklet minigili buluduqan boldi. Bijan köpinci vaxtlarda çigra mudapya cançıları bilən billə, çigra çarlaşqı çıqqanda çedir, yeməklik qatarlıq maddi əşyala nait yaxşı kapalət egi boladdi. Bəzi avtomobil yitib baramaydıqan yol beləklərdə qotaz yanıla kəmbos bombaydıqan qatnaş vasısı hesablanaddi. Bijan alaydan 12 qotaz beqib, Çigra mudapya cançıları ve çigra qoğduqçılarını her vaqt haqsız təmin edi. Neç 10 yıl vətənin çigra mudapyasını qoğduqallığımdan intayın razı boldum. Babam ve dadamın ümidini yerde koymadım, dedi Bijan. Babasının təsirde güllərinin 30 neç tağısı, bir nevr aksi qatarlıq uruqtuqallarımı ilgir keyin bulup çigra qoğduqçı boldu. Bu çoğun cəmətdə vətənin çigrasını qoğdaş məsuliyeti 4-cü evlatqa miras qaldı.

Dostlarımızınki uçurlara karaylı. Huyan makalın bek təsirlik makal iken deydu. Yusancan musuz makalın içi kirip gitsiz deydu. Toğra, aşu bir makalın okuğa baktığımda aşu içi resmi kirip gittim. Aşu köz aldığımda payda buldu aşu kino dek var o. Aşu resmi neyimi okuğam bulsam aşu obrazla aşu köz aldığımda bir obrazla aşu da namayan buludum. Aşu da kirip gitme içige. Şunun ulan şu bazı da işler var, жығылып қалдыған işler болып қалды, шыныңға. Бұның деген жығылмайдығанға тырышым әлі екен. Тырышып атты ма, микрофонда әсілі нормал оқып берішіміз керек жүр, тәләп шу. Аштақ болып қалды мен, шыныңдақ төменчілік білен әпі сұраймы әміңладын. Абдикерем, яқтырып аңлап етіпті, Абдикерем, юпырғыда апысыға, дадысыға әмір болып, юпырғыда вападарлығын еткізіп, аштақ етіпті, Абдикерем. Ишларыңыз оңышлық болсын, Абдикерем. Dostlar tövende Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs 24 saatlik avaraydan aldım məlumat anlayınız. Ürümcide hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava ucuq, temperatura 12-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qolcuda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 32 Celsiya gradus qıca. Bordalada hava ucuq, temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 22-dən 33 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 17-dən 33 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzada hava ucuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 14-dən 34 qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava ucuq, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turbanda hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 24-dən 39 Celsiya gradus qıca. Korluda ötkün cəmğır yağdı, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkün cəmğır yağdı, temperatura 15-dən 26 Celsiya gradus qıca. Qaşqada hava bulutluq bulub keyin ecildi, temperatura 15-dən 28 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava ucuq, temperatura 18-dən 28 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiya gradus qıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge öz gücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tövendeki mazmunla oranlaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizde, çişini kurt yeş alameti görülse, en yaksı avalınlaştı kılıp bulup, andın çiş çörtkülaş gerek. Suni köp işken seri ussap ketişiniz mümkün qatarlık mazmunları sözlep yerimiz. Programımızın sağlamlık saatleri sahibisire, nokut ameliyette bir hıl asaslıq yemeklik. Keşik tamak ne, nemi üçün pek keş yeşki bolmaydı o qatarlıq mazmunlarda savatlarını anlayısılı. Qiynam sırosla, amdir iqtanla programımızdan tapsili mazmunları tıp olsun.
1: Səhərdiki tan kuyaş bilen tan uyğunu. Vücudunuzni küş kuvvetke tulduruup, kötüren güruh bilen yeni bir künge yüzlenin.

Hürmetli radio dinleyiciler, 100 yetirtitin hayırlı sehar programımızda davomlaştıratımız, endi sizlarni 100 yetirtit qatnasanat radiosining bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısqacha mazmunidan xabardar qilamiz. Hazır anlatılayotgan 100 yetirtitin hayırlı sehar programımız axırlaşqandan keyin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan mening ailem programmasi taqdimlanadi bo'ldi. Saat 8'den 30 minut ötkende atigandik xabarlar programmasi. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atigenlik yollarınızda biz Samira programısı. Saat 11'de Sapırınızda biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Aptomobilin programısı. Bunun da en yeni Aptomobil uçurları, Aptomobil ait bilim savatla, Aptomobil setis setiliş doğrusuruk uçurla tektanlar buludu. Saat 13'de Çişlik yollarınızda biz Samira programısı. 174 Qatna Sanat Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anıtıldığın Çişlik yollarınızda biz Zemra programısı Çişlik aramanızda ekmiyet kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemra programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxş iş yaxş adamla arkalık aktif kıştırdığın bu programının ganimet demlerini koldun berip koyma. Saat 17'de Gülgüncüla programısı. Saat 18'de Katnaş Leniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Semrah programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çiniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri tektanlar boludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramaladı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Qatna Sanat Radiosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının malumatını anlattınız. Ürümçide hava uçuk temperatura 19'dan 30 Celsius gradosqacha. Altayda hava uçuk temperatura 14'dan 29 Celsius gradosqacha. Çöçekte hava uçuk temperatura 12'dan 29 Celsius gradosqacha. Qo'lchida hava uçuk bulup kim bulutlanadı. Temperatura 14'dan 32 Celsius gradosqacha. Portlada hava uçuk temperatura 14'dan 32 Celsius gradosqacha. Qarmayda hava uçuk bulup kim bulutlanadı. Temperatura 21'dan 33 Celsius gradosqacha. Kuytinda hava uçuk temperatura 16'dan 33 Celsius gradosqacha. Shixanzada hava uçuk temperatura 15'dan 33 Celsius gradosqacha. Sanjida hava uçuk temperatura 19'dan 34 Celsius gradosqacha. Qumulda hava uçuk temperatura 14'dan 33 Celsius gradosqacha. Turpanda hava bulutluq temperatura 25'dan 37 Celsius gradosqacha. Korilda hava uçuk bulup keyin bulutlanadi. Temperatura 18

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününüzün kadirlep yaşayışını ümit qilib, bugünkü 174-dan hayırlı sahar programımızda oxirlashtirmiz. Programımız sizlarga her vaqt ilham ve madad baxsh etkisi. Men riyasetçi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Murat Xopur. Amda diqqatingizga anglatilish oldirtirgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadarlik anglıqçılar, Vatan Mening Ailem programımız arqılıq sizler üçün mülasimat qilish maqsadida yeni mikrofon aldığı geldik. Her bir gününlarının köngüllük ve ekmeklik ötüşüge tilekdeşimiz. Programımızı avval qirekli yaxtırıp anlaşılmanı qarşalımız, mən riyasetçi Daniel Mahmud. Vatan Mening Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqapçısı Sulu Şitin'de Maskaram'da anlatılıdı. Programımız ne Sulu Şitin aptısırımı anışınlarını karşılamız. Bugünkü programımızda tüvenlikerek mezmunlarını oranlaştırdık. Aval Şinjan'daki yenilikla sahibimizde birkaç uçur anlayısla. Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Şinjan'daki her kaysi çaylarının okutukçılarını hürmetlep, Oqutqıçılarga nəp yetkizilgan bir qatar tədbirlərni ötürgə çıxarğanlıqı toğrusida sözləb verimiz. Yarqın ism sayfımızda 2026-cı illik ən gözəl oqutqıçı Wang Jin bilan tanışımız. Proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunları anlığaş, anlıqçılarımızdan yana davamlıq proqramımızğa qatnışıb uçurlarını yollab turışını qızğın qarşı alırıq. 5-ci sıfırımızın nömrəsi XC1074 FM.

0: Mana programımız başlamıştı dostlarımızın uçurla yetip gelişki başlattı anlıkçılarımızın kızgın karşılığımız. Kayser Ayol isimli kadımız hoş kepsiz karşılığımız. Yaxşı uxlapsız mı atayın ki onuz hayırlık olsun. Mezmunlarını yaxtırıp anladım. Koygan nakşılardan hazırlandım. Yeni dağımlık anlayımın cepa çektiniz. Degen uçuruna tapşırıp aldık. Göptin köp rahmet. Zühre Hanım siz mi hoş kepsiz karşılığımız. Atayın ki onuz hayırlık olsun. Sayfa siz mi hoş kepsiz karşılığımız. Atayın ki onuz hayırlık olsun. G'arbi toshqa aylanma to'liq ravon degan uchuringizni topshirib oldik. Ba rahmat bergan uchuringizga. Tilsim ismli anglovchimiz, siz mo'xish kapsiz, qarshalimiz, xayrliksar. Abdikerim apandim, siz mo'xish kapsiz, qarshalimiz, atayinkimiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishtirimiz o'ngishlik bo'lsin. Kerim apandim ham, yakanda turib programmamizni anglayib to'qish kapsiz, qarshalimiz. Uningdan boshqa Oyshemgul xonim mo yetib kapti. Oyshemgul xonim xush kepsiz qarshalimiz atayinkimiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Bu programmaning o'ngishlik elib berilishiga tilakdashman degan uchuringizni topshirib oldik. Mariya madimiz ham programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Vatan mening oilam programmasi boshlandi. Davomliq anglaymiz degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana davomliq kelgan uchurlarga qarab baqsaq anglovchilarimizdan Risolat ismli anglovchimiz qarshiyada turib programmamizni anglaytdi. Ko'pdan ko'p rahmat yoqtirib anglaganingizga. Mamtimin taksi ismli anglovchimizmi programmamizni anglaytdi qog'liqda turib xush kelibsiz qarshilarimiz atayinkimiz xayrlik bo'lsin. Oblat apandimmi programmamizni yoqtirib anglaytdi xush kelibsiz qarshilarimiz. Demak, Shinjongning har qaysi joylarida turib, bizningki atayonik programmamizni anglayotgan do'stlarimiz haqiqatan ko'pgan, ko'pdan ko'p rahmat. Hammalaringizga sahardan boshlangan ishlaringizga o'ngishlik bo'lsin. Bugun bir kun kayfiyatingizning xushal-xuram bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Anglovchilarimiz yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yollab turgaysizlar. Endi deyqitinglar, bugunki Vatan mening oilam programmamizning tafsiriy mazmunlarida bo'lsin.
1: Endi deqtingladi bo'ladigini Vatan mening oilam programmasining Xinjiangdagi yangilik

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davomlashtiryapmiz. Qani Turdam ismli anglovchimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Riyosatchilar tinchlikmi? Qumulda anglavatman, rahmat degan uchurni yollabdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Qaysar ayol ismli kadimizmi? Deganingizga so'ng shu go'zal tilaklar hammalaringizga birga bo'lsin. Ko'p rahmat degan uchurni yollabdi. Ko'pdan-ko'p rahmat degan uchuringizga.